0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Sen benim değişmez kaderim. Sen benim vazgeçilmezimsin. Allah'ıma, kitabıma yemin ederim. Sen benim her şeyimsin.

0: Rüzgarın üstümüze ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İlaç Gibi Radyo.

hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. 7 Ekim Çarşamba sabahı 7'yi 5 geçiyor. Hoş geldiniz. Savaş etmeniz hayırlı olsun. Uyanma faslı başladı. Uyanmak isteyenler buyursun. Hoş geldiniz.

girmeyeceğim bu konuya diyorum. Mevzu etmeyeceğim diyorum. Bir başlık okuyorum. Hadi canım diyorum. Milli takımda futbolcular açıklama yapmış. Bu duruma en çok biz üzülüyoruz diye. Çocukları üzdük ya. Bizde var ya, bize de yaranılmıyor. Önümüzdeki maça bakalım. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü.
3: Çay Simit Bahçıvan.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Türkiye'yi uyandıran

0: Ta eskileri götürdü. Nerelere gittik geldik. Hadi şimdi de İzmir'e gidelim. İzmir'de dün konserle ilgili bilgi paylaşmıştık. Bugün de aynı konserle ilgili bilgimizi paylaşalım. Dekim çarşamba, yani bugün İzmir'de Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluşacak. İzmir Burnova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de başlayacak konser. Biz bugün de iki çiftimizi oraya göndereceğiz. Sizler de talep ederseniz, arzu ederseniz 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Ama ricam, gidebilecek olanlar yazsın. Mesaj şu şekilde bana ulaşmalı: adınız, soyadınız, telefon numaranız ve konser yazmanız gerekiyor. Ayrı ayrı değil, hepsini bir seferde. Lütfen üşenmeyin, hepsini bir seferde, ayrı ayrı değil. Adınız, soyadınız, cep telefonunuz ve konser diye yazarsanız hemen biz de dikkate alacağız. Bu kadar. Bekliyoruz, hadi bakalım. Var mı gitmek isteyen İzmir?
1: İlaç, ilaç, ilaç.

söylüyorum. Bir aydır Sivas'ta, orada da bizi dinlemiş Anavur'dan Sebo. Özledik diyorsun ama bir taraftan dinledik diyorsun. Hem dinledim hem özledim. Orta kontrpiyede kaldık. Ama keyif almışsındır orada, yani köfte. Bak yine köfte geldi aklıma. Bu arada isimleri belirledik. Birazdan anons edeceğim. İlk gönderen dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Hemen dikkate alıp mesajlarını attılar akşamki konser için. Bu arada Ankara Etimesgut'tan Sata ablamız geldi. Sata ablamızın şöyle bir mesajı var. Ankara'da konser yok mu? En azından biz de katılırdık. Şimdi Sata ablamıza soralım. Sata abla, Ankara Kültür Yolu Festivali hatırlıyor musun? Ne zamandı? Geçen ay 19 ile 27 arasında başkentte Millet Bahçesi'nde Kültür Yolu Festivali vardı. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Poizi, Murat Boz, Erkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz konser verdi. Hangisine gitti? Hem ücretsiz. Ankara Kültür Yolu Festivali. Başkent Millet Bahçesi'nde. Hangisine gittin? Çok merak ediyorum. Ankara'da olsa giderdik. Aynısı kaynında var. Çekme yapıyor. Konser olur. Ya da siz bir yere gidersiniz. Ah haberim olsaydı. Gelirdim ya. 10 gündür bağırıyoruz.

0: Aha bir tane de İstanbul'dan çıktı. İstanbul'da konser yok. Var var Cihan. Cihan hani sana çok şey söylerdim de. Yani senin sebeplerin var, o yüzden saygın sonsuz. İstanbul'da konser yok mu? Biz konser ne zaman gideceğiz? İstanbul'daki konser, Kültür Yolu Festivali konserimiz 26 Eylül'de başladı. 4 Ekim'de bitti. Şimdi Gaziantep'te var. Gaziantep'te 11 Ekim'de bitiyor. Sevgili Afrikalı Ali orada. Kültür Yolu Festivali'nde Gaziantep'te. 11 Ekim'de o bitecek. Sonra Diyarbakır var. Diyarbakır'daki dostlara seslenelim. 18 Ekim'de 10'da başlayacak, 18 Ekim'de bitecek Diyarbakır. 17-25 Ekim arası Mardin'de var. 24 Ekim 1 Kasım İzmir'de var. 31 Ekim 8 Kasım Antalya'da var. 7-15 Kasım'da Adana'da Kültür Yolu Festivali'nde ücretsiz konserler var. Ama biz bu akşam İzmir'e kimi gönderiyoruz? Mahsun Kırmızıgül konserine kimi göndereceğiz? Hemen onu bir anons edelim. Bu arada konsere gidecek olan dostlara şöyle bir hatırlatma yapalım. Senin isimlerini anons edeceğim. Onlar bize telefon numarası gönderdiler. WhatsApp'tan biletleri hesaplarına WhatsApp'larını göndereceğiz. O bilet zaten olacak. Onunla birlikte konsere gidebilecek. Mesaj olarak kendilerine ulaşacak. Kim şanslı isim? Hemen iki ismi anons edelim. Kimler şanslı isimler? Bunlardan biri Hülya Aydın, diğeri de Semih Sırma oldu. İzmir'de bu akşam Mahsun Kırmızıgül konserine gidecek olanlar Hülya Aydın ve Semih Sırma. Şimdiden iyi eğlenceler dileyelim. Keyfiniz bol olsun. Ha, olur da fotoğraf paylaşır, bizi de etiketlerseniz naçizane mutlu oluruz.
1: Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.

0: çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

İlk saatimizi noktalayalım. Çok güzel bir şarkıyla haber merkezine doğru yola çıkalım. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Haberlerden sonra buradayım.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Ankara Pursaklar'da asayiş uygulaması yapan emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru şehit oldu. Saldırgansa aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir saldırı haberi de dün İstanbul'dan geldi. Başakşehir'de bir ortaokulda 15 yaşındaki kız öğrenci, yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırdı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Küçükçekmece'de bir lisenin öğrencisi olan saldırgan FM gözaltında. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, iktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi. Buna karşı çıkmak, fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi.
2: Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
1: Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde geri ödeme için yasal düzenleme geliyor. AK Parti fonların tasfiyesini ve ödeme sürecini düzenleyen 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin cuma ya da en geç pazartesi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Fon soruşturmasında hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin geri ödeme başvuruları kabul edildi. 2 milyar liraya yakın para TMSF fonuna iade edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de para iade sürecine ilişkin konuştu. Etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı diye konuştu.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsıdır.
1: Gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi.
4: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayankaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Ne diyorlardı? Biz üstüne gidiyoruz. Kimin üstüne gidiyoruz?
1: Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy'a veda var bugün. 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı. 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de ise havanın soğumasıyla kar yağdı. Yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,56 değer kaybıyla 12.374 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.19, euro 55.32, gram altın 6.556 liradan işlem görüyor. Bitcoin 84.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. PVF Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank mutlu sona ulaştı. Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Sarı Siyahlılar 6. kez kupayı müzesine götürdü. Kadın basketbolunda iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin'le Eurocup şampiyonu Çimsa Mersin bugün FIBA Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Mersin'deki maç saat 19.30'da başlayacak.

0: Oto Pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul bugün parçalı bulutlu 23, Ankara puslu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa puslu 23, Antalya yer yer sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

Biraz geç oldu ama şu günaydın mesajlarını bir göz atalım, birkaç tanesini en azından. Konya'dan selam var. Güvenlik görevlisi Ünsül'e göndermiş. Günaydın diyelim biz de ona. Ümit'e Belçika'ya. Finlandiya'dan Ahmet'e. Bayram. Konya'dan Bayram, sorunu çözdük inşallah. Biraz sende gibi duruyor. Sedat Fransa'dan hep buradayım diye yazmışsın. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Biz de buradayız hep. Güzel bir hafta diliyor bize Münih'ten Burak. Mahmut serviste uyan herkese gelsin. Kaptan Hamza evde ne de diyor Konya'dan. Gaziantep'ten Terzi İbrahim. Fatih Konya'dan göndermiş. Eskişehir'den hava puslu bir hava var. Mesaiye başlayan sizinle birlikte bana da gelsin diyor. Gelsin bakalım. Kayseri'den Kepçeci Bilal, günaydın.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor, görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir, dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ben Münce Usabiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık ptr.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: Çorum Osmancık'tan Mustafa Bozkurt ve Necati'ye günaydın. Kocaeli İzmit'ten Mustafa, kızım Ecmel ve canım karım Merve için diye mesajını göndermiş. Sıradakini yollayacağım. Tam size uygun bir şarkı ama yapay zeka ile ilgili bir haberle karşılaştım. Bunu paylaşayım. Yapay zeka ile ilgili çok söylem var. Memnun olanlar var. Genelde memnun olanlar bunun üzerine çalışanlar. Ama diğer taraftan rahatsız olanlar yapay zekanın ekmeğine mani olduğunu düşünenler. Bunun için önlem alanlar, almaya çalışanlar, hatta bunlardan bir tanesi başbakan. Nerede? İtalya'da Meloni. Giorgia Meloni. Yapay zeka araçlarını her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte daha da kabiliyeti arttırması üzerine diyor ki İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içerikler için harekete geçmiş. Meloni klonlanmaması için sesinin telif hakkını alabilmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "Ben Giorgia Meloni'yim" şeklinde sesli bir dosyayla başvuru yapmış. Meloni'nin başvurusunun incelemede olduğu ve kısa süre içinde sonucun kendisine tebliğ edeceği öğrenilmiş. Neyi tebliğ ediyorsun? Sesini vermiş, tamam. Şimdi bu onaylandı. Tescil ettik bu sesini. Sizin sesinizi kullanamazlar. Şimdilerde, hatta geçenlerde bir Karadeniz şarkısı dinliyorum. Yapay zeka çıktı. Aa, bir Koliva. İlan diyorum, bu senin sesin. Ona dinlettim. Ben diyor bunu ne zaman okudum arkadaş, hiç haberim yok diyor. Ve birçok yapay zeka şarkının da dinleyiciler birbirine benzediğini söylüyor. Dünyada trend olan, bir numara olan bir şarkı da var. Ta ki seni görene kadar. Mesela Oy Pulim 10 milyonun üzerinde dinlenme, izlenme alıyor. Çok beğenilenler var, saygı duyuyoruz. Ama çok birbirine benzeyen yapılan şeyler de var. O da ayrı. Güzel olanın yanındayız. Çok olması da çok güzel olacağı anlamına da gelmiyor. Akışına bırakalım. Bakalım zaman ne gösterecek.
1: Uyandıran adam.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Ankara'da polise silahlı saldırı. Ankara'nın Pursakları ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırgansa aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir saldırı haberi de sabahın ilk sayfasında, okulda bıçaklı dehşet can aldı. 15 yaşındaki kız öğrenci mezun olduğu ortaokulda dehşet saçtı. 10 yaşındaki Eslem öldü. Saldırı İstanbul Başakşehir'deki ortaokulun bahçesinde yaşandı. Lise öğrencisi FM mezun olduğu ortaokulun üniformasını giyip bahçeye sızdı. 2 bıçakla 8 öğrenciyi yaralayan saldırganı güvenlik görevlisi yakaladı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Eslem hayatını kaybetti. Sabahın manşeti ise güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan. MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 3. defa aday olup görevine devam etmesinin Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi. Seçimlerin 2028'de yapılmasıyla istikrarsızlık yaşanmayacak, kaosa yatırım yapanların hesabı boşa çıkacak dedi. Sıcak bir gelişme, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor. Milliyet'in manşetine geçelim. 13 gün tehlikesi manşet, saldırılarda sosyal bulaşma riski. Peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getirdi. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkat çeken uzmanlar, olayların görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir diyor. KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sabah gelen önemli bir haber. En son haberden aktaralım. 2026 KPSS lisans genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Milyonların beklediği haber sabah saatlerinde geldi. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine, manşete bakıyoruz. Parayı alırız, dosya kapanmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. 5 milyon kişi zarar gördü haberde alt başlık. Yeni Parti lideri Özel, yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında fon depremine değindi. Özel, krizden 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Sözcünün manşeti de bugün, fon değil kirli para yıkama makinesi. Özgür Özel, vurgunun merkezindeki Tera'yı böyle tanımladı. Yeni Parti lideri Özel, 680 milyar liralık talanın yapıldığı Tera portföyü dünyanın en büyük çamaşır makinesi diye niteledi. Bu fonda FETÖ İBB borsasının kirli parası temizlendi dedi. Krizde acı olay, bu haberle bağlantılı bir başlık Sözcünün ilk sayfasında. Yazıcıoğlu'nun sağ kolu canına kıydı. AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın 5 şirketinde sağ kolu olan Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de intihar etti. Ballı'nın dün 600 milyonluk ödemesini yapamadığı belirtildi. Ve Habertürk, Özgür Özel'den İzmir açıklaması burada dikkat çeken başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarda AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki gösterdi. Özel, İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın ifadelerini kullandı. Özel, herkes kendine yakışanı yapıyor, millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor dedi. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Gün geçmiyor ki bu haberlerle karşılaşmayalım. Ya arkadaş, bir çift, iki kişi, bir tarafta erkek bir tarafta hanımefendi, birbirini sevmişler, gönül vermişler, evlilik yoluna girmişler. Onlar evlenirken onların kafalarına bunu sokan kim ya da işin içine karışan aileler kimler? Yine bir altın takı muhabbeti, yine daha evliliğe başlamadan vazgeçme. Ama bunun arkasında biraz damadı üzecek bir durum söz konusu bu haberin arkasında. Yine takı muhabbeti. Kına gecesinde altın konusunda tartışma çıkıyor. Erkek tarafı ertesi gün evlilikten vazgeçiyor. Damat geline telefon açıyor. Evlilikten korkuyorum, gelmeyeceğim diyor. Yani düğüne de gelmeyeceğim. Zaten gelmezsen düğün büyüğün olduğu yok da. İki taraf da birbirine dava açıyor. Yargıtay erkeğin nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğini hükmediyor. Ama şimdi oradaki erkeğin durumu ne? Araştırdınız mı? Kız tarafı ne yaptı? Anne baba tarafı, altın takı muhabbeti. Onları da bir araştırmak gerekiyor. Kadına öncelikle bir mahkeme şey yapmıyor, kabul etmiyor ama kadına uygun miktarda manevi tazminat verilmesine hükmediliyor bir üst mahkemede. Kadını haklı buluyorlar. Tam kına gecesi sonrasında, düğüne az bir zaman kalmış, ben evlenmeyeceğim. Damadı o pozisyona getiren ne? Olay sadece takı mı? Yani sütten ağzım yandı, ben ne olur ne olmaz başıma iş almayayım diyerek bir şeyleri mi gördü? Bir öngörüsü mü oldu? Kına gecesinde takı kavgası başladıysa abi, ben düğünü düşünemiyorum zaten. Bu kına gecesinde oluyorsa düğünün vay haline. Evlenmeyin zaten siz. Ama gelin tazminatı almış. Takıları geri verir mi onu bilemem.

başı çeken Müjgan, Bayrampaşa'dan Gökhan bir mesaj gönderdik aman Allah'ım. Kuzeni evlenirken kız tarafı şey demiş, takı adedi yok bizde. Şerefiniz kadar takarsınız. Hadi buyur, taktiğe bak. Şerefli misin? Koçhisar mısın?

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Böyle teklifi yaparsa...

doğayı mı koruyalım? İşimizi mi, paramızı mı koruyalım? Evimizi mi koruyalım? Yoksa sağlığımızı mı koruyalım? Kadınlarımızı mı koruyalım? Yoksa çocuklarımızı mı? Ekonomik, stres, sosyal hayat. İki kişinin çalışması aile içerisinde evdeki çocuklardan uzaklaştırdı bizi. Eski halimizdeki ilgi alakadan ziyade biz nasıl ki iş hayatına kendimizi kaptırdıysak, onlar da sosyal medyanın eseri.

oldu. Tabii bunun yanı sıra bunu aynı şekilde yaşayıp yine aynı şekilde melek gibi evlatlar yetiştirenler de var. Burada birilerini etrafı suçlamaktan ziyade acaba önce çuvaldızı kendimize, iğneyi başkasına mı batırsak demeden yapamıyorum, kusura bakmayın. Rabbim çocuklarımızı, evlatlarımızı korusun. Kazasız belasız günlerimiz olsun. Sürçülisan ettiysem affola. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Özeyin Anacığım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bültene. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor. Ankara Pursaklar'da asayiş uygulaması yapan emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru şehit oldu. Saldırgansa aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir saldırı haberi de dün İstanbul'dan geldi. Başakşehir'de bir ortaokulda 15 yaşındaki kız öğrenci, yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırdı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Küçükçekmece'de bir lisenin öğrencisi olan saldırgan FM gözaltında. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, iktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi. Buna karşı çıkmak, fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi.
2: Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
1: Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde geri ödeme için yasal düzenleme geliyor. AK Parti fonların tasfiyesini ve ödeme sürecini düzenleyen 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin cuma ya da en geç pazartesi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı diye konuştu.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi.
4: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
1: Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı. 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de ise havanın soğumasıyla kar yağdı. Yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. PVF Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank mutlu sona ulaştı. Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Sarı Siyahlılar 6. kez kupayı müzesine götürdü. Kadın basketbolunda iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin'le Eurocup şampiyonu Çimsa Mersin bugün FIBA Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Mersin'deki maç saat 19.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozanto otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
0: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: İlaç, ilaç, ilaç, indiran diyor.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. İlaç, ilaç, ilaç, ilaç.
1: Radyo. Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de ara

0: herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Destek gerekince Solgar Esterci.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de tep şubelerinden veya cepte tep işleden tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki tep.
6: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve...

0: www.sor.com.tr.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

günaydın dedik. Selamlar, sevgiler diyelim. Radyosunu şimdi açan kralcılarımıza bir kere daha günaydın. Güzel bir gün olsun. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun inşallah. Sivas'tan iyi dolar selam göndermişler arka arkaya. Onları bir selamlayayım ben de. Sivas merkezden Oğuz Serkan Kaya'dan bir şarkı istemiş. İlerleyen dakikalarda çalayım, tüm Sivas Belediyesi'ne armağan edeyim. Yine bakayım bulabilir miyim, Sivas'tan bir anne. Benek Hanım selamlar. Benek Doğan. O da oğlum İbrahim Doğan, seni çok seviyorum annem, bekliyorum bugünlerde geçecek demiş oğluna.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında.

0: tanımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Emedi ve hemen ardından Serkan Kaya, sözümüzü tutalım. Kahramanmaraş'tan sevgili Mehmet kardeşim birlikte çalıştığı arkadaşlara istemiş söve çalışanları. Şimdi firma ismi yazmayın sevgili kralcılar. Yanlışlıkla okursam da radyo Rütük'ten ceza almasın durduk yere. İsimlerinizi yazın. Sizin isimleriniz kıymetli bizim için. Anlıyorum, firmalarınızın da reklamını yapmak istiyorsunuz ama öyle olmuyor işte. Rütük diyor ki yok öyle bedava reklam. Bu sefer bedelini radyo ödüyor. Onun için siz selamınızla birlikte kendi adınızı yazın bize. Bizim için kıymetlisi o zaten.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

İzmir'e bir selam gönderelim. Muhammed Halil kardeşim bir lavaş fırınında çalışıyormuş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Müslüm Baba bekliyorsun. Aşkı sildi bak ayrılık. Şimdi açılışta çaldım Müslüm Baba'dan iki güzel şarkı. Finalde de var. Finali bekleyin. Sevenlerine armağan edeceğim yine. Keçiören Etli'ye selamlar. Müzeyyen Öndeş. Oğlu Çağrı'ya seni çok seviyorum. Sabret az kaldı demiş. Anneler evlatlarını bekliyorlar. Bu evlatların durumları, ailelerin durumları çok sıkıntılı. Ben girmek istemiyorum. Şimdi zaten bütün dünyamız alt üst haberlerden. Birazcık şarkılarla nefes alın istiyorum. Ama annelere de Allah sabır versin.

0: Türkiye'de satılmayan tek ilaç. Kral.
1: İlaç gibi radyo.
0: Gönüllerin kralı. Kral FM. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Altın Kapak, Altın Standart.
1: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnanma, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Sevgili Zeynep, Birgül teyzesine demiş ki eğer dinliyorsan sana bütün İbrahim Erkal şarkılarını armağan ediyorum. En çok da sen aldırmayı. Az önce çaldık İbrahim Erkal'dan, inşallah Birgül teyze dinlemiştir. Sevenlere hediyemiz olsun. Unutulmayanlardaki yolculuğumuz yaşayan efsane ile Cengiz Kurdoğlu ile devam ediyor. Ümit Besen'in hemen ardından.

Mersin Sanayi Sitesi emekçi ustalarına istemiş contacı Yusuf Aktarlı kardeşimiz. Kolay gelsin bütün ustalara, bütün emekçilere.

Yavuz Emrah'la devam ediyor. Eski ama bence çok güzel şarkılarından bir tanesi, eskimeyenlerden, 2000'li yıllardan, 90'ların sonu yani. İlk çıktığında da çok sevmiştik, hala da çok keyifle dinliyoruz. Emrah'ın bütün hayranlarına gelsin.

0: Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.
1: Hey gidi hey. Özcan Deniz'in böyle ortalığı kasıp kavurduğu yıllar, 90'lı yıllar. 90'ların sonlarından güzel bir şarkısını dinlettim sevenlerine. Ve geldik finale. 80'li yıllara götüreyim sizi, bir Yavuz Taner klasiğini kendi yorumundan dinleteyim. Ondan sonra da finali Müslüm Baba'yla yapacağız. Reklam dönüşü. Benden hemen sonra Ali'nin Kral Şarkılar'la mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul bugün parçalı bulutlu 23, Ankara puslu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa puslu 23, Antalya yer yer sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim, uğurladım. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınızı, isteklerinizi de bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Vay! Bu pasta aşmış.
15: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
16: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Deniz devam ediyor. Biliyorsunuz hafta başından bu yana Gaziantep'teyim. Gaziantep'ten yayınımı gerçekleştiriyorum. Benim burada tanıdığım çok değerli dostlarım var. Sevgili Adnan Orhan, onunla da sohbet etmiştik. Bugün yine sohbet edeceğiz. Yine bir hikayesiyle paylaşacağım. Çok kıymetli bir kardeşim var. Tanışmamız çok ilginç, enteresandır. Sevgili Yasin kardeşim. Onunla alakalı hikayeyi birazdan anlatacağım ama dün akşam birlikte olduğumuz sohbetlerine doyamadığım çok değerli İki kardeş ve değerli dostlar var. Sevgili Mehmet ve Mesut Alpaslan. Alpaslan Grup çalışanları dün bizi misafir ettiler. Gaziantep'in çok işlek bir noktasında bir benzin istasyonları var bu arada. Yeni açılmış bir benzin istasyonu. Hem ziyarete gittik hem sohbet ettik. Sevgili Mehmet ve Mesut kardeşlere, değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Halil Açılan yine aynı şekilde aynı ortamda bulunduğumuz kıymetli bir kardeşimiz. Bir de Selçuk abimiz vardı, Selçuk Özçelik. Onlara buradan bugün şarkı çalacağıma dair bir söz vermiştim. Hazırladığım çok güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı onlara armağan ederek, özellikle Alpaslan ailesine armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Gaziantep'teyim. Gaziantep'e ne zaman gelsem 5 dakika boş bırakmaz kıymetli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yine öyle bir yoğunluk yaşıyorum. Şimdi yanımda çok sevdiğim bir kardeşim var, sevgili Yasin Sevimli. Kendisi lojistik işleriyle uğraşır. Yasin'le tanışmamız çok ilginç. Yıl 2018'di galiba.
1: 2018 abi.
0: 2018 yılı Antalya'ya tatile gittim ailecek. Şimdi sosyal medyada gittiğim yerleri çok böyle anında güncel paylaşım yapmıyorum. Ya birkaç gün sonrasını yapıyorum ya nokta atışı, konum belirtmiyorum. Derken Antalya'da sırtımı denize döndüm. Yani Antalya'da biliyorsunuz deniz böyle sonsuz, arkadaş bir görüntü, manzara yok. Bir tane ağacın altında Antalya'da bir otelde, 5 yıldızlı bir tatil köyünde bir ağacın altında arkamda deniz manzaralı bir fotoğraf çekildim ve paylaştım. Şimdi bunun neresi olduğunu bu arada etiket de yapmadım. DM'den bir mesaj geldi. Ali abi merhaba, işte filanca otelde misin? Ben de buradayım, seninle tanışalım. Dedim ki yani bu fotoğraftan, bu ağaçtan bu adam beni tanıdıysa, daha nerede olduğumu bulduysa dedim tanışacağım dedim ben bu adamla. Dedim kardeşim gel, telefonum dedim bu. Hemen aradı beni sağ olsun. Sevgili kardeşimle orada tanıştık. 2018'den bu yana görüşürüz. Dedim ya sen nasıl tanıdın? Abi dedi bu ağaç dedi, buraya özel bir ağaç. Ben de dedi sürekli tatile buraya geliyorum. Değil mi
1: Evet,
0: Yasin?
1: sürekli oraya geliyorum.
0: Biraz da şöyle mikrofona yaklaşırsan. Gidiyor musun yine? Ben o seneden sonra bir daha gitmedim
1: Her
0: oraya.
1: sene devam abi otele.
0: Öyle mi?
1: Çocukluktan beri oraya gittiğimiz için o ağacı da artık orada
0: Tanıyorsun.
1: tanıyorum.
0: Şimdi ağaç da böyle enteresan top gibi, topak gibi yani, üstü böyle 100 yuvarlak, değil mi?
1: Evet.
0: Herhalde ondan başka bir yerde yoktu
1: Başka
0: galiba.
1: bir yerde yok. Bir de önündeki sehpadan aynı sehpa. Oturma alanı da aynı. Oradan direkt dedim nokta atışı yaptım.
0: Vallahi dedim helal olsun. 2018'den beri de sevgili Yasin'le görüşürüz. Geçtiğimiz ay geldiğimizde yine beraberdik. Nasılsın kardeşim, iyi misin?
1: Teşekkür ederim abi. Hoş geldin, şeref verdin.
0: Sağ ol, hoş bulduk. Buradan iletmek istediğin bir mesaj var mı? Eşe,
1: Abi,
0: dosta.
1: Kral FM izleyicilerine, buradan sevimli ailesine, akrabalarıma, babama, anneme, kardeşlerime,
0: Bu arada baba içeride değil mi? İsmi ne?
1: Mustafa Sevimli.
0: Mustafa amca, öpüyorum ellerinden. Birazdan geliyorum yanına. Ben şimdi içeriye alelacele girdim. Böyle yayını açayım diye gidemedim yanına. Kardeşlerimiz var. Bir ablamız var.
1: Evet, kız kardeşim var. Demet'e gelsin, Ahmet'e gelsin. Değerli eşime, Elif Hanım'a gelsin. Bülent abime gelsin. Mehmet Tamer kardeşime gelsin.
0: Tüm
1: Adnan
0: sevdiklerine.
1: Orhan abime gelsin.
0: Antep'te seni tanıyan tüm sevdiklerine o zaman
1: Evet.
0: güzel bir
1: Tüm
0: şarkı hazırladım.
1: eşimize, dostumuza gelsin.
0: Evet, armağan olarak gönderelim.

Birlikteliğiniz devam ediyor. Bu arada mesajlarımıza bir göz atalım sevgili Volkan Kültür Yolu Festivali'nden kıymetli kardeşim. Onlar da ekip arkadaşlarıyla beraber şu an beni dinliyorlar. Sevgili Volkan'a ve yanında bulunan Nihat, ondan sonra sevgili Aytaç abiye, güvenlikten sevgili Anıl kardeşime, Erdinç'e ve sevgili Şamil. Onlara da çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Mehmet Salih Ün yine radyomuzun başındayız, yine seninleyiz diye bir not iletmiş. Mesajını göndermiş. İstek şarkısını yazmış bu arada. Bu arada birazdan bu akşam Mahsun Kırmızıgül'ün İzmir'de bir konseri var. O konsere iki tane çifti göndereceğim. Onunla alakalı da az sonra detaylı bilgiyi sizlere aktaracağım. Muhittin Doğan, Kayseri'den selamlar, iyi yayınlar. Güzel bir gün olmasını diliyorum diye bir mesaj iletmiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli komutanıma. Ordu Perşembe'den selamlar. Seviliyorsun abi demiş. Tüm mazlum coğrafyalar için senden bir şarkı istiyorum. Rabbim hepimize uzun hayırlı ömürler versin diye de bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Çay, simit, bahçıvan. Koşun koşun.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

isimleri bana duyuracak bu arada, haberiniz olsun. Bu akşam Mahsun Kırmızıgül İzmir'de sahne alıyor. Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, haberiniz olsun. Birazdan kazanan iki ismi de sizlere duyuracağım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yapan Tugay, daha sonra konuşalım, hayırlı olsun İzmir.

0: çok seviyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak, hayırlı olsun dedi. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında AK Partili milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde muhalefetten daha sorumlu bir üslup bekliyoruz dedi.
1: Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek, şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır.
0: İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8'i gözaltına alındı. Bu kişiler arasında belediye başkan yardımcısı Emre Can Durmaz da var. Ankara Pursaklar'da asayiş uygulaması yapan emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru şehit oldu. Saldırgansa aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul Başakşehir'de dün bir ortaokulda 15 yaşındaki kız öğrenci yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırdı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Küçükçekmece'de bir lisenin öğrencisi olan saldırgan PM gözaltında. Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde geri ödeme için yasal düzenleme geliyor. AK Parti fonların tasfiyesini ve ödeme sürecini düzenleyen 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin cuma veya en geç pazartesi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Fon soruşturmasında hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin geri ödeme başvuruları kabul edildi. 2 milyar liraya yakın para TMSF fonuna iade edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de para iade sürecine ilişkin konuştu. Etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi. Çorum'da otomobille cip çarpıştı. Kazada bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy'a veda var bugün. 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı. 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de ise havanın soğumasıyla kar yağdı. Yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. 2026 kamu personeli seçme sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 yükselişle 12.389,72 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.19, euro 55.07, gram altın 6.535 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 84.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa var. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Ak'tan yönetimi de istifaya davet etti. TFF Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank mutlu sona ulaştı. Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Sarı Siyahlılar 6. kez kupayı müzesine götürdü. Kadın basketbolunda iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin'le Eurocup şampiyonu Çimsa Mersin bugün FIBA Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Mersin'deki maç saat 19.30'da başlayacak. Euroleague NBA'in birleşme teklifini reddetti. NBA'in projesini sömürgecilik olarak değerlendiren kulüp yöneticileri Euroleague'in 24 takıma yükseltilmesi konusunda anlaşma sağladı. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Selam ediyor sevgili Yasin kardeşimin, Yasin Sevimli'nin misafiriyim bugün. Değerli dostum ve sevgili kardeşim. Onun da çok yakinen tanıdığı, geçtiğimiz ayda bizim aynı ortamda bir açılışta bulunup tanışma şerefine nail olduğumuz çok kıymetli vali yardımcımız dinliyor. Bülent Uygur Bey, Gaziantep Vali Yardımcısı. Sevgili Bülent Bey'e selamlarımı ileterek çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Aynı zamanda Tayfur Arslan, Doktor İbrahim Aslan, Muhsin Kayrak, Ahmet Çiçek ve Alican Daloğlu arkadaşlarımıza, değerli dostlarımıza çalacağımız şarkıyı Gaziantep'ten selamlarımı ileterek armağan edeceğim. Özellikle sevgili Yasin'in armağanı olarak bu şarkı onlara gönderiliyor. Güzel bir şarkı hazırladım bu arada, dinleyelim.

0: Flaş Kimi Radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTTAVM.com. Çay Simit Bahçıvan. Kaşık

0: güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Edelim sevgilim Mete abi diyor, bana ve eşime bir Sinan Özen şarkısı çalarsan sevinirim demiş. Birazdan dinleteceğim. Sırada Hakkı Bulut var. Az evvel Mustafa abimize, Mustafa amcamıza söz vermiştim Hakkı Bulut'un şarkısını. Mustafa Sevimli amcama armağan edeceğim. Bülent Arslan bir not iletmiş. Rizeli kardeşim var yanımda Beylikdüzü'nden. Şu an seni dinliyoruz misafirimle beraber. Bize de bir şarkı çalarsan sevinirim. Sefer Coşkun ve yanımdaki kardeşim diye bir not iletmiş. Bülent Arslan göndermiş mesajı. Abi selamlar gönderiyorum ben de. Hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Ömer iletmiş mesajını. İzmir'den yazıyorum ben de. Severek keyifle dinliyorum demiş. Bana da bir şarkı armağan edersen sevinirim. Erzurum'dan sevgiler. Ferdi Tayfur, az evvel çaldım yalnız Ferdi Tayfur. Haberin olsun. Can Halim hoş geldin. Yine süper bir program demiş. Tüm kral sunucularına, dinleyicilerine armağan olsun. Aysel Baykan göndermiş mesajı. Gaziantep'ten Hamza Yazgan bir isteğim var diye istek şarkısını yazmış. Ordu Perşembe'den selamlarını iletmiş. Kral Doktor mazlum coğrafyalar için az evvel okumuştum sanırım bu mesajı. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Son dakika.
1: İzmir 27 yıl sonra AK Parti'nin 3 ay önce İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
0: Son dakika.

0: Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Az evvel Mahsun Kırmızıgül'den iki talihlimizi İzmir'de konsere göndereceğim demiştim. İsimler ulaştı. Rukiye Kuş ve Fatıma Zeynep Söyler. Telefon numaralarınıza biletleri arkadaşlarımız gönderecekler bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi bizim bir Emre kardeşimiz var. Emre kardeşimiz biraz üzgün, biraz dertli, biraz garip. Ne diyelim? Sevdiğiyle arası açılmış. Geçen gün bir video gönderdik. Dedim Emre'cim ne oldu dedim. Abi olmadı dedi. Dedim o zaman gel radyodan bir şeyler söyleyelim. Sevgili Necmiye kardeşimiz. Necmiye Kunduracı değil mi?
1: Evet doğru.
0: Maviş lakabı. Sen öyle hitap ediyorsun ona.
1: Ya Maviş evet gökyüzüyle mavi temayla biz genelde ve tüm ailesi de biz de öyle andık onu.
0: Evet. Buradan ne söyleyeceksin ona? Gerçi sen WhatsApp'tan yazıyorsun ama olumlu cevap geliyor mu?
1: Valla şöyle, şimdi dürüst olmak gerekir. Biz 4-5 yıllık bir ilişki sürecimiz vardı. Normalde tabii cesaret iştir. Böyle mikrofon karşısında, ulusal bir radyo karşısında bunları itiraf etmek ama güzel bir süreç varken biz haliyle prodüksiyon, filmmaker tarafında yoğun çalışınca biraz ilgisiz kaldığımız evreler oldu. Ondan dolayı biraz yüzük kırdık galiba.
0: Evet.
1: İşte buradan senin aracılığıyla onu gönlünü alacağız inşallah. Almaya çalışıyoruz. Güzel şeyler olur diye ümit ediyoruz.
0: Tamam. Sefo'dan da bir şarkı armağan ediyorsun ona.
1: Tabii kendisi Sefo'yu çok sever.
0: Evet.
1: Yani belki de Türkiye'den sevdiği sanatçılardan biridir. Onun için biz kendisine Sefo'dan bir bilmem mi armağan edelim. İnşallah biraz sonra kendisi dinlesin.
0: Evet. Ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim.
1: Sevgili, evet hayırlısı olsun.
0: Sevgili Necmiye kardeşim bu şarkı Emre'den sana armağan olarak geliyor. Hadi bakalım.

0: ediyor sevgili Halil Bey. Halil Özmimar, namı diğer Bay Halil ve evlatları. Onlara bir şarkı armağan edeceğiz. Sevgili Adnan Orhan'ın, sevgili Emre'nin selamlarını ileterek Halil Özmimar'a ve evlatlarına güzel bir şarkı hazırladım bu arada Murat Kurşun'dan. O şarkıyı armağan edeceğim. Ayşegül ve Mehmet Çehre, Sezin Arıkan, Mete Yazgan ve Ali Genç Tanır arkadaşlarımıza, kralcılara güzel bir şarkı hazırladım bu arada. Murat Kurşun'un şarkısını armağan olarak gönderelim. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şeyler? Arkadaşlar,
1: kesin
0: sevgili
1: dostuna buradan selam.
0: Halil abi özellikle selamlar gönderiyoruz. Adnan'ın ve Emre'nin de selamını ileterek çalacağımız şarkıyı armağan edelim.

0: Evet, Murat Kurşun'un hemen ardından Alişan'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Alişan'la birlikteliğimiz devam edecek. Çok güzel bir aile beni dinliyor. Soy isimleri gibi kendileri de güzel insanlardan oluşan çok kıymetli bir aile. Sevgili Emre Güzel'in ailesi. Adem, Nigar, Ali, Ramazan ve Ravza Güzel. Annemiz hangisi?
1: Nigar Güzel.
0: Nigar anneciğim, öpüyorum ellerinden. Özellikle sana çalacağımız şarkıyı armağan edeceğim. Emre, aileye bir şey söylüyor musun?
1: Ailem benim en kıymetlim. Onlara buradan kucak dolu selamlar iletiyorum. İyi ki varlar Ali abicim. Bu arada biz dün Gaziantep'te güzel bir çekim gerçekleştirdik. Uzun zamandır sizinle 4-5 gündür Gaziantep'teyiz. Buradan dünkü ekipte emeği geçen kıymetli insanlara, sevgili Ali Güzel'e, İzem Hanım'a, Kemal Bey'e, Adem Bey'e, İzel Hanım'a özellikle buradan selam gönderiyorum ve teşekkür ediyorum Ali abi. Sıradaki şarkı onlara gelsin.
0: Evet, özellikle Nigar Anne'ye armağan olarak gelecek sevgili Emre'nin seçmiş olduğu şarkıyı hazırladım, bu arada dinleyelim.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Saat 11'den bu yana beni dinleyen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Yine Gaziantep'ten yayınımı gerçekleştirdim. Özellikle son şarkımı Ferdi Tayfur'dan hazırladığım bu şarkıyı sevgili Yasin Sevimli kardeşim Doktor Serkan Ademoğlu'na, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli olan Serkan Ademoğlu hocamıza, değerli doktorumuza armağan olarak göndermemi istedi. Aynı zamanda Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çalışan bütün sağlık personeline, bütün sağlıkçılara da armağan olarak gönderiyorum. Yarın 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otokratik
1: Hava Durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul bugün parçalı bulutlu 23, Ankara puslu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa puslu 23, Antalya yer yer sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Harbiden efsane bir şarkı.
1: Mutluyum bence.
0: Tanrı'yı... Var mı şu anda radyoları başında? Harbi kız, gerçekten kurtuldum. Çok üzüldüm. Çok acı çektim ama nihayet artık kendime bir yol çizdim diyenler. O halde bu şarkı benden size armağan olsun. Bazen Allah üzerinizdeki yükü sizden almak için bazı insanları hayatınızdan çıkarır. Kurtuldum demek yetmiyor ama. Aynı yanlışa bir daha dönmemek asıl kurtuluştur, öyle değil mi? Şimdi üzülüyorsunuz belki ama her kaybedişe de üzülmemek lazım. Bazı insanlar hayatından çıkınca hayatı yeniden başlar. Yeter ki kendine inan, kalbine güven. Eyvallah canlar. Sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten yayınını gerçekleştirdi. Vallahi güzel geziyorsun Ali abicim. Herkese bizlerden de selamlar gönder. Gaziantep'e de yazacağımız güzel bir reçete var. Müslüm Gürses, Alim Kralı'ndan. Şu anda gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Hepiniz Alim'in Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: noktalarında.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Dargınım. Hüseyin Altın Alim Kralı'ndaydı. Müthiş bir klasik. Mekanı cennet olsun. Tabii insanlar bazen yanlış insana gönlünü kaptırınca hayata da sevgiye de küsüyor. Sevgiye küsmemek lazım. Her gelen kalbinizde kalacak diye bir şey yok. Kimi imtihan oluyor, kimi de ders oluyor. Önemli olan yaşadıklarınızdan ne kadar ders çıkartabiliyorsunuz. Mühim olan o dostlar. Ve tabii ki bu duyguyu yine çok güzel böyle tamamlayacak bir Hakkı Bulut şarkısı var ki. Küsmeyin aynalar diyor. Aynen öyle. Kalbinizi kapatmayın. Sadece o güzel gönlünüzü kimi açacağınızı iyi seçin. Olur mu? Eyvallah. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da dinleyicilerim döktürmüş. Ne yazmışsınız be? Vallahi siz acımasızsınız. Peki, birazdan paylaşımlarınızı da tek tek adrese teslim edeceğim. Ama öncesinde şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim. Aç sesini kardeşim.

0: Anı cennet olsun Azer Bülbül'ün can yakan şarkılarından birini paylaştık.
1: Vurulmuş gibi canım yanıyor.
0: Canım yanıyor. Peki. Yanan yüreklere su serpilecek bir reçete yazalım. Olur mu? Mersin'den Yusuf Aktar'la kardeşim selam olsun sana da. Adem Çineli Denizli Tavas'tan selamlarını göndermiş. Balıkesir'den Abuzer çok sevdiğim canın için bir Ferit Alp'in şarkısı bekliyorum demiş. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız. Balıkesir'den Ercan Kısa Sabahçı şarkıyı Kepsi cezaevinde yatan Sinem Kaya için rica etmiş. Beydağlı kardeşimize organize sanayi sitesinde Tire'de şarkılarımızı inleten değerli dinleyicilerimden kolaylıklar diliyorum tüm çalışan kardeşlerimize.

akşam sosyal medyada Yiğiter Tarpı şarkısı paylaştım. Sonrasında DM'lerde böyle yazanlar vardı. Bir sevenimiz dedi ki Erba ablacığım, sevdiğim insan başkasına yar oldu. Çok mücadele ettik ama olmadı demişti. Hakan Taşıyan'dan arzu etmişti bu şarkıyı. Dinlemişse de herhalde birazcık acıtmışızdır kalbini. Ben ona dedim ki kardeşim, kısmet bu işler. Demek ki kısmetinde değilmiş. Kısmetin olmayanın peşinden de ömrünü tüketmemen lazım. Nasibin, gerçek nasibin seni bulduğunda bugün neden olmadığını anlayacaksın. Belki de haline şükredeceksin. Belki de iyi ki de olmadı diyeceksin. Bilemezsin kardeşim dedim. Gerçekten de öyle.

Sarıyer'den sevgili Nazlıcığım, o da temizlik yapıyormuş. Tam böyle İstanbul'da temizlik havası var. Kolaylıklar diliyorum sana da canım benim. Şarkılarımızı inletiyormuş resmen. Eyvallah. Peki. İki telli de bizi dinleyen krallarımız var. Taksi firmalarda bize kulak veren, fabrikalarda bizi dinleyen tüm krallarımıza da kızacağım sağlam bir reçete. Cansever, ekmeği kazanmak, insanca yaşamak zor bu zamanda diyor. Gerçekten de öyle. İnsanca yaşamak, helalinden ekmek kazanmak zor. Ama alın teriyle kazınılan lokmanın tadı da hiçbir şeye değişilmez, değil mi? Kolay gelsin canlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: başında
1: en büyük hatayı
0: kaybolan ömrüme
1: geçmişe takılıp kalanlar yapıyor. Ben de dahil. Sadece sizlere söylemiyorum. Ben de yapıyorum. İnsan yediremiyor, hazmedemiyor yaşadığı haksızlıkları ama elinize ne geçiyor? Hiçbir şey. Giden yılların peşinden üzülüp kalan ömrünüzü boş yere harcamayın kardeşim. Geçmiş gitmiş. Geçmiş geri gelmez ama nasip olursa Rabbim ömür verirse önümüzde yaşayacağımız daha nice güzel günler var. Bunları heba etmemek lazım. Bundan sonra ömrümüzü, kıymetimizi bilmeyenlere değil, bizi gerçekten sevenlere ve tabii ki kendimize vermemiz lazım. Kendimize değer vermemiz lazım. Biz kendimize değer vermezsek başkalarından da değer beklemeyelim. Önce biz kendi değerimizin farkında olalım. Öyle değil mi? Konya'dan, Aykent'ten selamlar demiş Celal Şafak kardeşim, Mehmet kardeşim selam olsun sizlere de. Harbi kız Sefaköy'den Çantacı Murat Sarp seni dinliyoruz demiş. Kolay gelsin kardeşim sana da. Avusturya'dan Sezgin Odabaş yoklamada yeni alan Kralzor'umuzdan. Harbi Can seni dinliyoruz demiş Ümit Çalık. Doğru yerdesin. Bulgaristan'dan Mürsel Akarsu sevgiler selamlar sana da. Harbi Can Zonguldak'tan Kerem Gökçan demiş. Müslü Baba istekleri de var, değerlendireceğiz. Şükrü Tahran Konya Bursa'dan

0: kullanmak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mide-Pozanto otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Mide yönünden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İzmir attık. Sivas'tan Melek Doğan kardeşimiz de bizi dinleyen kralcılarımızdan harbi kız seni dinliyorum demiş. Gerçek seveni ve sevmeyeni ayırmak gerçekten çok zor. Ben Konya'dan Ahmet şarkılarını dinliyorum harbi kız demiş. Evet. Aslında belli ediyorlar kendilerini de biz aşık olduğumuz için göremiyoruz. Görmek işimize gelmiyor belki de. Sözde seven senin için her şey yapacağını söylüyor ama gerçekten seven yapacağını söylemeden gerektiğini yapıyor kardeşim. Sevgi sözde olmuyor, emekle oluyor, sahip çıkmakla oluyor. Bunları yapamayanlar seviyorum demesinler kardeşim. Biz böyle sevgi de istemiyoruz.

ilerliyoruz. Babalar istediğini sabırsızlıkla bekleyen kralcılarımız var. Fena şarkılar var. Öyle böyle değil. Sakın ola sakın frekanslarınızı ayarıyla oynamayın kardeşim. Vallahi. Sonra çok üzülürsünüz. Harika Avcı ile devam ediyoruz. Yaşanılan koca bir hayal kırıklığı yine o kadar güzel anlatılmış ki. Yalanmış meğer. Vay vay vay. Sinem canımsın, İzmir'den bizi dinliyor. Kız kardeşine tüm sevdiklerini armağan etmiş. Bodrum'dan Yeliz. Asu Kırmızıgül'den çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Şöyle şarkımızı armağan edelim. Keyfi yine bakalım güzel reçetemizi.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin.

0: İlaç Gibi Radyo reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

meçhul yol. Yarım kalan bir aşk hikayesi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Bu aşkı yarınlara götüremedik ya. Fena bir şarkı. Yaktık yine ortalığı. Öyle değil mi sevgili Yakup kardeşim? Yakup Bingöl. Bu soyadında çok kişi tanıyorum ya. Acayip. Bazı soy isimleri çok var yani. Valla kime dokunsanız aynı soy isim. Mesela Bingöl, Doğan, değil mi? Büyükdere'de beni dinliyor. Şarkılarımı inletiyor. Naci, ne olacak bu Yakup'un hali? Çalışmıyorsun, bugün evdesin maşallah. Nasıl bir işse bu? Ev tamam, huzur tamam, keyif tamam. Bir de gönlüne göre bir aşkı bulsan Yakup. Yazını şöyle bir düğün yapsak, bir eğlensek, coşsak. Güzel olur ya. Belli ki biz senden tatlıyı göremeyeceğiz. Kazan dibi olmadı. Belki bir pastanı yemek nasip olur bize. Belli mi olur? Hala bir ümidim var. Sensin benim tesellim ama ah ki ah. Sen de beni anlamıyorsun.

Bana sorsanız bu ara hangi Ferdi Tayfur şarkısına takıldın abi kız? Bir bilsen. Acayip takıldım yani o şarkıya. Sonrasında Müslüm Gürses'ten de demek ki az önce paylaşmış olduğum şarkı yani sürekli dilimde. Acayip güzel bir şarkı. Tatlı bir şarkı yani. Orhan Gencebay'la devam ediyoruz. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan bir aşk hikayesi. Hayatta öyle zaten. Sadece aşk olarak bakmamak lazım. Hiçbir şeyin sonsuz olmayacağı bir gerçek. Ne bir acı ne de bir mutluluk. Hepsinin bir sonu var. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biri. Harbi Kız seni dinliyorum. Instagram'dan da takip ediyorum. Dünkü paylaşmış olduğum Ferdi Tayfur şarkısını da ayrıca hastayım. O şarkı keşke yayında da çalsaydın diyor. İnşallah başka zaman. Zaman yetmiyor zaten. Şimdi bir Ferdi Tayfur şarkısı daha çalsak diğer sanatçılara da ayıp etmiş oluruz. Değil mi? Şöyle bekleyen çok güzel isimler var çünkü. Hollanda'dan Alican kardeşimizin de selamını aldık. Ankara'dan Suat Çakıcı kardeşimiz de programımızı severek dinliyor. Harbican yine çok güzel şarkılar çaldı. Bir Orhan Gencebay şarkısı bekliyorum demiş. Samsun'dan Figen'cim. Kalbi ne kadar temizmiş. Valla Figen'cim bu şarkı tam senlik bir şarkı olacaktır.

Leyla ne Mecnun bir çare bulmuş, ayrılık her aşkın kaderinde var diyenler. Birazcık daha radyonuzun sesini açabilir misiniz? Mineciğim, mutfaktasın, yemek yapıyorsun, ne güzel. Vallahi keşke şu anda senin yerinde olsaydım. Yemek derdim olmasaydı. Tüm ev hanımlarına da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda en büyük hayalim nedir biliyor musunuz? Eve sağ salim gidip bir güzel süzme mercimek çorbası yapmak. Bol limonlu, yanına güzel bir turşu, taze bir ekmek. Of! Vallahi hayalim şu anda bu. Bakalım nasip olacak mı? Konya'dan sevgiler bir kız demişler. Mustafa kardeşim, selam olsun sana da. Van'dan selamları gönderen kralcımız var. Selam olsun. Hüseyin Çiçek kardeşim, sana ve sevdiklerine de bu şarkıyı gönderiyoruz.

0: çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Acun'u ağırladık 90'lı yıllarda. Canımıza okuyan şarkıları şöyle bir ardı ardı sıraladım. Ortalığı bir dağıttık gibi sanki, değil mi? Eyvallah. O zaman sevgili Kaan, toparlaması da sana kaldı kardeşim. Gerçi sen de az değilsin yani. Gülü'den sabah olmadan bu kadar sevmek senin neyine kibariye? Kalbine sormadan gitme sevgilim. Emrah, benim bu gördüklerim. Ne olacak bilmiyorum yani bu kralcıların hali. Peki. Sizleri çok seviyorum. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum final şarkımda. Bugün de bizi yalnız bırakmayan tüm kralcılarımıza armağan olsun. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. 3 ay önce İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi.
2: Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Cemil Tugay ise AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye konuştu.
3: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi. Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gerekeni yapar ifadesini kullandı.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Gelelim meselenin siyasi peşesine. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık. Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz.
1: Bu arada fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yeni yasama yılının ilk meclis grup toplantısı için kürsüdeydi. Dervişoğlu fon soruşturması üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti. Fon borsası yetmedi, bir de aklanma borsası kurulmasın dedi.
4: Her şeyden önce adını doğru koyalım. Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazinel olay değildir. Enflasyon karşısında 3 kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir. Fon borsası yetmedi, şimdi bir de aklanma borsası kurulmasın. 3-5 kurban verilip bu çarkın asıl sahipleri temizlenmesin. Biz bu iktidardan kelle istemiyoruz. Biz bu iktidardan hesap vermesini istiyoruz. istiyoruz. Zararın gariban vatandaşa, diyetin de gelecek nesillere ödetildiği çarp mutlaka ama mutlaka kırılmalıdır.
1: İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8'i gözaltına alındı. Bu kişiler arasında belediye başkan yardımcısı Emre Can Durmaz da var. Gençler arasında arabesk dinleyenlerin sayısı artıyor. Müzik dinleme platformu Spotify verilerine göre arabesk müzik gençlerin favorisi haline geldi. Arabesk müzik dinlenme oranı 2020'den bu yana %435 arttı. Üstelik dinlemelerin %77'si 30 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. 18-24 yaş grubu da %44 oranında arabesk müzik dinliyor. Verilere göre Almanya ise Türkiye'den sonra en çok arabesk dinlenen ikinci ülke oldu. Tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçıları sıralamasının zirvesinde ise Semih Cenk var. Onu Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses takip ediyor.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve Cuma günü yapılacak. Yönetim kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı. Euroleague, NBA'in birleşme teklifini reddetti. NBA'in projesini sömürgecilik olarak değerlendiren kulüp yöneticileri Euroleague'in 24 takıma yükseltilmesi konusunda anlaşma sağladı.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik.
8: Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Yarın İstanbul az bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Unutulmayan bir Sinan Özen yorumu Alemin Kralı'nda kralcılarımızla şu dakika itibariyle paylaştık. Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında kralcılarımıza ulaştırdık. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum yaşattığın o güzelliklerin devamının gelmesini de tabii ki her zaman olduğu gibi temenni ediyorum. Sevgili Harbi Kız'ın listesine baktığımda ve sohbetlerine tabii ki yine ortalığı darma duman ettiğini görüyoruz. Ben de aynı şekilde devam etmek istiyorum aslına bakarsanız kralcılarımız. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Günlerden çarşamba hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık.

0: inir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Hangi kredi? Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben.
1: 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılar özellikle bu bölüm içerisinde kralcılarımıza ulaşmaya devam edecek. Rahmet ve dua ile analım. Azer Bülbül ve alt fonda duymuş olduğunuz gibi güllü yorumuyla devam edeceğiz. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Hani 90'ların o ağır buram buram hasret kokan şarkılarından bir tanesi. Ve işte o dertlerle demlenenlerin, tabii ki gidenin arkasından dön diyemeyip İçine atanların da kendisi bu şarkı. Bazı şarkılar var kralcılarımız, sadece dinlemezsiniz. Adeta hayatının en acımasız film şeridini baştan sarıp sarıp izlersiniz. İşte bana göre o şarkılardan bir tanesi.

Bazen bu şarkıları dinlerken o yıllara giden kralcılarımız var, anılarını tazeleyenler var, hayatımıza damgasını vuran bu özel şarkıları sevdiklerine de ulaştırmayı isteyenler var. İstanbul'dan, Esenyurt'tan Sami Şahin'e, Ercan Ergin Gaziantep'te bizlere kulak misafiri oluyor. Marmaris'ten sevgili Muhammed, hoş geldin. Samsun'dan Mustafa, hayatımın anlamı biricik eşim Eminem'e armağan ediyorum bütün aşk şarkılarını der. Gaziantep Ayakkabıcılar sitesinden sevgili Emir, kolay gelsin, selam olsun. Lüleburgaz'dan sevgili Soner Çakır'a, Beyza Nur'un bugün doğum günüymüş, doğsun nice mutlu yaşları olsun diyelim. Bugün doğum günü olan kralcılarımızın da bu vesileyle doğum gününü kutlayalım. Salih Özçelik'in ulaştırdığı bir mesajdı. Engin Pakbıyık Balıkesir Merkez'den mesajı ulaştırdı. İş arkadaşları Kamile, Serap, Müjde, Berkay, Burak ve Şaban'a armağan etti şarkıları. Mesajlarınızı okumaya da başladık. Şarkılar sahipsiz kalsın istemiyorum kralcılarımız. 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numarası.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği...

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: soğuduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
1: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

dikleriyle birlikte şarkılara, türkülere eşlik etmek istiyorsanız adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı yazıp 0532 703 92 çift 0 WhatsApp numaramız, WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Söylediğimiz gibi bu akşam Mahsun Kırmızıgül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Kazanan kralcılarımızı da program içerisinde açıklayacağız. Bu hatırlatmayı da yapalım ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve Cuma günü yapılacak. Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı. Euroleague, NBA'in birleşme teklifini reddetti. NBA'in projesini sömürgecilik olarak değerlendiren kulüp yöneticileri Euroleague'in 24 takıma yükseltilmesi konusunda anlaşma sağladı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım

söz verdiğimiz gibi ilk saati geride bıraktık. Mahsun Kırmızıgül yorumuna yer verdik. Bu akşam saat 21'de Mahsun Kırmızıgül'ün İzmir'de konseri olacak ve iki çiftimizi bu güzel konsere göndereceğiz. Mesajlarınızı gönderirken isminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı yazmayı ihmal etmiyorsunuz. Yoğun bir şekilde mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Teşekkür edelim. Birazdan da kısa bir reklam arası. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında babalar listelerinde buluşacağız. Biliyorsunuz babalar listelerinde çok fazla araya girmeyi sevmiyorum. Arda hayatımıza damgasını vuran şarkıları kralcılarımızla paylaşıyorum.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor, görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir, dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir.

Akşamın şu güzel saatlerinde iş çıkışında bizleri ağırlayan kralcılarımız seyir halinde bulunuyorsunuz. İyi seyirler. Evlerinde bizleri ağırlayan dinleyenlerimiz, hanımefendiler kolay gelsin. Ve çalışan emekçilerimizi de her zaman olduğu gibi unutmuyoruz. Onlara ve sevdiklerine de armağan edelim tüm şarkılarımızı. Artık son mesajları şöyle bir toparlayalım. Okuyabildiğimiz mesajları okuyoruz biliyorsunuz. Kalanlar oluyor. Onları da bir sonraki güne yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Affınıza sığınarak Bursa'dan sevgili Aziz, sıradaki şarkıyı iş arkadaşı Samet Can, Mehmet Açık ve Mehmet Atan'a, ayrıca Levent Turay'a armağan ediyor. Mudanya'dan Dudu Hanım, eşi Turhan Bey'le şu an yemek yiyorlar. Afiyet olsun, sizi unutmayalım. İzmir Tire'den Güzin, bugün oğlumun doğum günü demiş. Doğum gününü kutlayalım. Almanya'dan ayrıyeten Kevser Hanım'ın da doğum günü. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da bütün şarkıları hediye edelim. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum hepinize. İzmit'ten sevgili Yasin, Ankara'dan Serkan, Kayseri'den Çiçek Hanım, Leyla Hanım hoş geldiniz. Leyla Keskin'e, Alanya'dan Çetinay Gencer'e, İstanbul'dan Feride Hanım'a, Ankara Keçiören'den Yavuz Bey'e, Yavuz Usta tüm emekçilere şarkıyı armağan etti. Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların hemen sonrasında da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızlayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

bu akşam Mahsun Kırmızıgül konserine göndereceğimiz iki kralcımızı hemen şöyle bir söyleyelim isimlerini. Ali Akaslan ve Nuri Biçer bu akşam saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konserinde sevdiklerini yanına alıp bu muhteşem konserin keyfini sürecekler. Mahsun Kırmızıgül bu akşam İzmir'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak ve kralcılarımız da bu muhteşem konsere keyifle zannediyorum eşlik edecekler. Kaptan Şener'imizin söylemiş olduğu gibi günün stresini üzerimizden atmak istiyorsak ne yapacağız kralcılar? Bu şarkıları eşlik edeceğiz. 5 dakika eve geç gidin ama sağlıklı sıhhatli bir şekilde yuvanıza varın. Kaptanım, umut ediyorum iyisindir. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında şu an bizleri dinleyen kralcılarımız, özellikle Kaptan Şener'in hatırlattığı gibi yaslanın koltuklarınıza. Günü akşama bağlayan bu güzel saatlerde sevgili Kaptan Şener'imize de kralcılarımız eşlik etsinler. Mikrofonu sana teslim ediyorum. Huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum. Hem kralcılarımıza ve tabii ki kaptanım hem de sana.

0: FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. Son soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 43 bin yatırımcıya ödemenin yarın başlayacağını söyledi. Bu arada fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İsmi fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ballı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağıydı. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırıldı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli aranıyor. Ankara Pursaklar'da asayiş uygulaması yapan emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru şehit oldu. Saldırgansa aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Diğer 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundatçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davanın 3. duruşması vardı. 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Dava 16 Ekim ertelendi. Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluklarına devam kararı verdi. İstanbul Kuyumcu kentte bir dolandırıcılık vurgunu yaşandı. İki kardeş esnaftan altın topladı, sonra da iflas ettik dedi. 500 milyon liralık dolandırıcılık olayında 33 zanlı gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel

0: Arso'ya veda vardı bugün. 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve Cuma günü yapılacak. Yönetim kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Bu arada federasyondan bir istifa haberi daha geldi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bıraktı. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu üyeleri görevlerine resmen başladı. Siyah beyazlarda olağanüstü seçimin ardından mazbata töreni yapıldı. Kadın basketbolunda iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe tarifini, Eurocup şampiyonu Çimsa Mersin bugün FIBA Süper Kupa'da karşılaşacak. Mersin'deki maç saat 19.30'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Kaan'ım yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle oldu. Ve tabii ki güzellikleri yaşattı. Aynı güzellikleri biz de yaşatabiliriz diyelim. Temennimiz bu yönde. Evet, senin de ifade ettiğin gibi çok güzel bir akşam olsun. Trafik saati malum yoğunlaşıyor büyük şehirlerde. Herkese bir iyi yolculuklar diyerek programı açalım. Bugün sevgili kralcılar, takvim yapraklarındaki tarih 7 Ekim. 2026 çarşamba gününde olduğumuzu gösteriyor ve dostlarımızla keyifli güzel bir günü akşama kavuşturmak adına huzurlarınızdayız. Acısıyla tatlısıyla bir gün daha hayatımızdan geçip gidiyor. Günün akşam güneşi vakitleri en keyifli zamanlarını birlikte paylaşacağız. Akşamınıza çok güzel olsun diyelim şimdiden canlar. İnşallah her şey yolundadır, keyfiniz de yerindedir. Aksilikler mutlaka var, olacaktır ama hayatın tadı da bu aslına bakarsanız. Böyle olumsuzluklar olacak, sonra tekrar onlar güzelliklere bağlanacak ve iyi hissedeceğiz kendimizi. Hayat böyle inişli ve çıkışlı derler ya, hani o misal. Evet, hazır mısınız canlar? Buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Şöyle bir nostalji rüzgarıyla sizi 90'lı yıllara bir götürmüş olayım programı açar açmaz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Prime Computest Oto Ekspertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boiler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boiler'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boiler mağazalarında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
4: memnuniyetin sigortası. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kasa'dan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Destek gerekince Solgar ister.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Birbirinden güzel şarkılar, duygusal şarkılarımız siz güzel yüreklerle oluyor. Akşam güneşi vakitlerine yakışır şarkılar diyelim. Efendim, yolculuk ve seyirde bizlerle olan sevgili kralcılar kimler nerelerden dinliyor? Hemen selamlayalım canları. Hem Kral FM WhatsApp hattımız hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden yazılan o güzel mesajlar. Sevgili Pelo İstanbul'dan takipteymiş, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, selam olsun. Filiz Hanım, kalbini bilen dilini anlar çiçeğim diyor. Fazla kelam harflere zulümdür. Atilla İlhan satırlarıymış, teşekkür ediyoruz. Selamlar kaptan, hoş gelmişsiniz. Ben de buradayım, yoklamadaki yerimi aldım. Sizleri dinliyorum, her şey güzel, gönlünüzce olsun demiş. Filiz Hanım'ın gönderdiği satırlarmış efendim. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Tugay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin, selamı olsun diyor mesajında. Meral Evren Yılmaz galiba değil mi? Selamı olsun diyelim. Dünkü yayınımızda mı? Vallahi bir bakalım isterseniz ama hangi şarkı bilemiyoruz ki, saat tam olarak kaçta olduğunu yazarsanız değil mi Meral Hanım? Yardımcı olmaya çalışırız. Esma Gül Kabakçı hikayesi de bizleri etiketlemiş, çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Emine Hanım yine Hollanda'dan mesajını ulaştırmış. Ne diyor? Güzel yüreklim can kaptan Şener. Dün seni dinleyemedim demiş, üzgünüm. Bir cenazemiz vardı, genç ölüm. Gurbetten Sıla'ya yolcu ettik. Eşi ve çocukları kaldı. Hepimiz yaşayacağız bu gerçeği. Onun için her saniye bile kıymetli sevdiklerimizle. Gidelim her şeyden uzak. Yüreğimizdeki hasret ve özlemler dinsin. Sevgiler, seviliyorsun demiş. Başınız sağ olsun diyelim efendim. Ruh şad olsun. Yaşamda nurladığımız yürek adına da. Ailesine, kederli ailesine, dostlarına da sabır dile iletelim. Evet, bir başka dinleyicimiz Neslihan Hanım, hoş geldin kaptan, huzurlu akşamlar. Bugün de geldik, yerimizi aldık, kahve meşliğinde dinlemede olacağım. Allah'a emanetsin güzel yüreklim demiş, sağ olsunlar. Bursa'dan Didem bizleri dinliyordu, selamlarımızı iletelim. Dinlence halindeyiz belli ki, iyi istirahatler, iyi dinlenmeler olsun diyelim efendim. Şarkılarımızı armağan edelim. Mehmet Ali kardeşim de dükkandayım abi, çalışıyorum demiş, Tavas'tan bizleri dinliyor, selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun diyelim Tavas'ımıza. Evet, ilk mesajları dillendirdik efendim. Yolculuk ve seyre bu güzel şarkılarla devam edelim. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 21

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Çay, simit, bahçıvan, kaşık,

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Standart vadeli, ileri vadeli

0: Kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: 2-31 Ekim tarihleri.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Vay! Bu tavuk aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Yolculuğumuz seyrimizde sevgili gezegenin de imzasını taşıyan çok güzel bir şarkıyla ilk saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Şimdi biraz önce Meral Hanım bir soru göndermişti galiba, dünkü böyle 18 ile 19 arası bir şarkıdan bahsetmişti. Dünkü yayınımıza baktım, 18 ile 19 arasında Nefes Araf'ta şarkısı olabilir. Belki aradığınız şarkı, bilginiz olsun. Yardımcı olabildiysek ne mutlu diyelim. Beyhan Latife Hanım Fethiye dinlemede demiş, selam olsun diyelim Fethiye'mize. Yine Tülay Keskin Güne söz bırakmıştı. Yazdıklarımı yaşadıklarım sanıyorlar. Oysa ben bazen yaşamak istediklerimi de yazıyorum. Vazgeçtiklerim var, geç kaldıklarım var, gecikenler var, gelemeyecekler var. Gelseler bile beni bulamayacaklar var. Öyle işte demiş. Eyvallah. O yine uzun uzun mesajlarını ulaştırmış. Gülay Taşar galiba. Selam olsun diyelim sizlere de. Karadeniz bizleri dinliyor. Ve Çiğdem Hanım da hoş gelmişsin kaptan. Her zamanki gibi dinlemedeyim. Sıradaki şarkı bana ve tüm dinleyenlere gelsin. Bursa'dan selamlar diyor. Bizden de selam olsun Bursa'ya. Efendim ilk saati yavaş yavaş uğurlayalım. Yine güzel bir şarkımızla bu saati sonlandıralım. Saat başı ana haber bülteni var. Günün gelişen haberlerini haber merkezimize aktarsınlar efendim ikinci saatte. Dostlarımızla, yine şarkılarımızla, sohbetimizle seyre devam edeceğiz. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ekim Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. 3 ay önce İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi.
2: Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz yuhtandır, spekülasyondur, iftiradır. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Cemil Tugay ise AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye konuştu.
3: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hak yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi. Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gerekeni yapar ifadesini kullandı.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Gelelim meselenin siyasi veçesine. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık. Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz.
1: Bu arada fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon

0: 10 liralık hisse aldığı fon soruşturması başlamadan kısa süre önce 1 milyar 300 milyon liraya sattığı öne sürülüyordu. P çiftinin ana para ve 2 milyar 200 milyon lira olduğu belirtilen kazançlarının bankalardaki getirisini elde tutarak geri kalanı iade ettiği belirtiliyor. Kaya çiftinin mal varlığı üzerinde dondurma kararı ise hala yürürlükte. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci ise yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. 43 bin yatırımcıya ödemenin yarın başlayacağını söyledi.
1: Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2.098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas banktan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yeni yasama yılının ilk meclis grup toplantısı için kürsüdeydi. Dervişoğlu fon soruşturması üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti.
2: Her şeyden önce adını doğru koyalım. Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazinel olay değildir. Enflasyon karşısında 3 kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir. Fon borsası yetmedi, şimdi bir de aklanma borsası kurulmasın. 3-5 kurban verilip bu çarkın asıl sahipleri temizlenmesin. Biz bu iktidardan kelle istemiyoruz. Biz bu iktidardan hesap vermesini istiyoruz. Zararın gariban vatandaşa, diyetin de gelecek nesillere ödetildiği çark mutlaka ama mutlaka kırılmalıdır.
0: İsmi fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ballı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağıydı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz'ın da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. 2026 kamu personeli seçme sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve Cuma günü yapılacak. Yönetim kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Bu arada federasyondan bir istifa haberi daha geldi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bıraktı. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu üyeleri görevlerine resmen başladı. Siyah beyazlarda olağanüstü seçimin ardından mazbata töreni yapıldı. Kadın basketbolunda iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe terfini, Eurocup şampiyonu Çimsa Mersin bugün FIBA Süper Kupa'da karşılaşacak. Mersin'deki maç saat 19.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Yarın İstanbul az bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: insan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
3: Gündem oldukça yoğundu ve uzun bir bültenin hemen sonrasında huzurlarınızdayız efendim. İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rahmetle anmış olalım ve Ferdi Baba'yla ikinci saate açmış olalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor. İkinci saate hoş geldiniz.

yıllara bir güne nasıl sığdır? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Yamanlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Destek gerekince Solgar Esterci.
2: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: telefon deyince vatan.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım, her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
15: Büyük rahatlık PTR.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat ve dostlarımızla güzel şarkılarımızı paylaşmaya devam edelim. Tuğba Zaman takipteyim, selamı olsun diyelim. Söz konusu mesaj değil, okuyup okumaman değil ama dinlendiğini hissettirmek lazım sanki. Sessiz dinlemek zor, öyle güzel ve sevdiğim şarkılara denk geldim ki sessiz kalamadım. Yayın saatinin sonuna da denk gelsem yazmak istedim demiş. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyoruz Tuğba Zaman. Yusuf Öyüktepe, selam Kaptan Şener, güzel şarkılarından ben de istiyorum demiş. Eyvallah, armağan olsun, balımı armağan ediyorum demiş. Şarkılarımızın hepsi sizlere de gelsin diyelim. Songül Koçak takipteydi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çoktandır yazmıyordum, bugün yazmak istedim. Çünkü moralim çok bozuk, paylaşmak istedim seninle. Kafaya takmaktan yoruldum her şeyi diyor. Yapıp da hiç suçluluk hissetmeyen, pişkin davranan insanlara ne denir abi diyor, sormak istedim sana demiş. Vallahi böyle biraz içini dökmüş uzun uzun dinleyicimiz. Son dönemin moda bir hali galiba, bilmiyorum ama böyle de iyi değil. Yani özü sözü bir olmak, içi dışı bir olmak durumunu nereye bıraktık, nerede unuttuk bilmiyorum açıkçası. Tevfik Arzu Yılmaz çifti takipteydi. Konya'ya bir selam gönderelim. Sıradaki şarkı Almanya'da olan kardeşim ve eşine gelsin demişti. Durdane Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Keyifli bir akşam dilemiş. Trafikte dinliyorum demiş. Trafikteki bütün canlılar, hepinize iyi yolculuklar olsun. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Muhterem Pekol, bazılarının yüreği büyük olur, gücün önünde eğilmezler. Ne güzel bir sözdür ya. Of, süper. Teşekkür ediyoruz. Baba evinden, Beylerbeyi'nden selamlar demiş. Muhterem ablamız, selamı olsun diyelim. Nuran Kazmacı İzmir'den satırlarını ulaştırmış. Evet, emniyet teşkilatımızdan bir şehidimiz vardı. Maalesef uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmişti. Ruhu şad olsun diyelim. Ve tabii ki kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileklerimizi de iletelim. Yine Suden Aslar Armut, Ayten Telmi, Nur, selam olsun diyelim sizlere de. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz seyre. Bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bugün Mahsun Kırmızıgül 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül İzmir'deki hayranlarıyla, sevenleriyle bir araya gelecek. Bu konseri de hatırlatmış olalım. Güzel bir şarkısıyla seyre devam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
8: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Fiyat'tan da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bu çorba aşmış.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Geldik seyrin sonuna, bugünkü yolculuğu tamamlama vakti. Bugün programa nokta koyarken bir dilekleri temennileri sıralayalım. Yollardaki canlara iyi yolculuklar, büyük şehirlerde böyle trafikte bizleri dinleyen güzel yüreklere sabırla iyi yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun, hepsine iyi yolculuklar olsun. Mesaideyim diyenler, akşam mesaisine başlayanlar, çalışanlar, emekçi canlara selam olsun diyelim. Yine görevleri başındaki kahramanlarımızı da unutmayalım. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm meslek gruplarına iyi görevler, iyi nöbetler olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler. Alemin Kralı'nda kaptanla seyrinizin sonuna geldik efendim. Saat 17'de mikrofonu Kaan'ımızdan teslim almıştık. Ege'den, yürüyen stüdyomuzdan seslendik. Şimdi Bursa'ya sevgili Melis'imize mikrofonu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar, sizlere de çok güzel bir çarşamba akşamı olsun. Yarın günün yine akşam güneşi vakitlerinde tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ekim Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. Günün manşeti öğle saatlerinde atıldı. ntv.com.tr ile başlayalım. 3 ay önce İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. Cemil Tugay ise AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye konuştu. Geçelim gündemdeki bir diğer önemli başlık, fon soruşturmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi diyor Habertürk.com'da. Erdoğan haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi. Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gerekeni yapar ifadelerini de kullandı. Bu arada fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi şüpheli sıfatıyla ifade vermeye geldi. Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon liralık hisse aldığı, fon soruşturması başlamadan kısa süre önce 1 milyar 300 milyon liraya sattığı öne sürülüyordu. Kaya çiftinin ana para ve 2 milyar 200 milyon lira olduğu belirtilen kazançlarının bankalardaki getirisini elde tutarak geri kalanı iade ettiği belirtiliyor. Kaya çiftinin mal varlığı üzerinde dondurma kararı ise hala yürürlükte. TRTHaber.com'a geçelim. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci ise yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. 43 bin yatırımcıya ödemenin yarın başlayacağını söyledi. İlk aşamada 1 milyon liranın altında yatırımı bulunanlara ödemeler yapılacak. Sabah.com.tr ile devam edelim. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy'a veda vardı bugün. 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr var sırada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gençler arasında arabesk dinleyenlerin sayısı artıyor. Müzik dinleme platformu Spotify verilerine göre arabesk müzik gençlerin favorisi haline geldi. ShiftDelete.net'teki haberin detayına göre arabesk müzik dinleme oranı 2020'den bu yana %435 arttı. Üstelik dinlemelerin %77'si 30 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. 18-24 yaş grubu da %44 oranında arabesk müzik dinliyor. Verilere göre Almanya ise Türkiye'den sonra en çok arabesk dinlenen ikinci ülke oldu. Tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçıları sıralamasının zirvesinde ise Semih Cenk var. Onu Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses takip ediyor. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son

0: Bilgilere göre yağış doğu bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Yarın İstanbul az bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozanto otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık sevgili kralcılar. Günü akşama kavuşturduk artık. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den şarkıları mikrofonu devraldım hafta içi her akşam olduğu gibi. Bugün de yolculuğuma başlıyorum en kral en güzel şarkılarla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir umuyorum dünden bu yana. Sağlık sıhhat yerindedir. Yoğun yorucu geçen bir iş günüydü. Herkes evinin yolunu tutmuş durumda şu anda. Bu kadar telaşlı, bu kadar koşturmacalı geçen günün akşamında şöyle kendimizi dinleyebileceğimiz şarkılara ihtiyacımız varsa doğru yerdeyiz.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığı, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Kralcılarımızı da bir selamlayalım. Belki açılışı kaçırmışlardır sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda akşamımıza yakışır şarkılarla yolculuğumuzu her zamanki saatimizde başlattık. Saat 19'da. Çok güzel unutulmayan şarkılarım var. Onlara denk geldiniz. Şöyle etrafı çok rahatsız etmezsek radyomuza bir parça ses verip Cengiz abiyle yol almaya devam edelim. Diğer taraftan hatırlatmalarımı yapayım. Sohbet, muhabbet edelim şarkı aralarında. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram'da arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına da mesajlarınızı yazabilirsiniz. Orası da bir başka buluşma adresimiz. Saat 21'e kadar güzel selamlarınızı sevdiklerinize ulaştırmaya başlayalım.

0: Senden başkasını sevmeyeceğim. Senden başkasını.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
9: Çay Simit Bahçıvan, koşuk koşuk Bahçıvan.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Vatan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken bu akşamın ilk selamını Serhat'cığım, dün de görmüştüm mesajını ama fırsat olmadı. Yani zaman olmadı okumaya ama selamını aldım. Önce bunu söyleyeyim. Bugün de karşılaştık. İlk selam sana gelecek. Senden de bize gelmiş oldu. Serhat uzun yol kaptanı Almanya'da sevgili kralcılar. Birçok kaptanımız gibi tabii son ses dinliyor. Gece vardiyasında karşılaşıyoruz genelde onunla. Abla demiş, yoldayım. Tabii ki son ses dinliyorum senin şarkılarını. Bütün kralcılara ve sevgi ailesine armağan ediyorum. O muhteşem şarkılarını saygılar sunuyorum demiş. Benden saygı sevgi Serhat. Yolun açık olsun sevgili kardeşim. Çok uzun yıllardır Serhat'la tanışırız. O da çok sizler gibi sağ olsun. Vefalı bir kralcıdır. Öyle kolay kolay radyosunu frekansını değiştirmez değil mi Serhat? O yüzden en kral şarkıyı hak eder. Sevgili kardeşim, aç bakalım sesini biraz daha. Biraz daha aç. Bak bu şarkı senin.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında çok güzel türkülerle başladık yeni saatimizi. Sevgili Fevzi, Fevzi dinliyormuş beni. Nereden nereye gidiyorsun Fevzi? Nakliyecilik yapıyormuş, mesleğini söylemiş. Demiş ki Ümraniye'den Beylikdüzü'ne doğru gidiyorum abla şu anda. Sıradaki şarkıyı özellikle sana ve tüm Kral FM dinleyicilerine, bütün nakliyeci arkadaşlarıma, aynı zamanda Erzurumlulara armağan ediyorum demiş. Hadi armağan olsun Erzurumlulara. Fevzi, Bursa'da o kadar çok Erzurumlu var ki. Bak, oturduğum mahallede de öyle. Geçenlerde oğlanı okula bırakacağım sabah erken saatte. Okul yolumuz biraz böyle bizim yokuş. Yani yürüme çok zor gidilebilir ama arada sırada o yolda yürüyen insanları görüyorum. Tam okula bıraktım, dönüyorum. Baktım aşağıya doğru, yokuştan aşağı doğru. Bir amca ile teyze yürüyorlar. Hava da yağışlı, böyle rüzgar nasıl esiyor. Aslında otobüs ve minibüs yolu orası ama saatli geçtikleri için ya kaçırdılar ya da demişler ki herhalde yola çıkalım, denk gelirse bineriz. Durdum kenarda, hava da yağışlı, bulutlu, rüzgarlı, böyle soğuk bir sabah yani o gün. İndirdim camı. Amca dedim, nereye gidiyorsunuz? Teyze dedi ki pazara gidiyoruz kızım dedi. Dedim götürebilir miyim sizi? Yani bu yolda yürümeyin. Kaldırım yok, bir şey yok. Yokuş aşağı. Yavaş yavaş ve küçük adımlarla gitmeniz lazım. Aksi takdirde ayağınız takılabilir, yani öyle bir yol. Vallahi çok makbule geçer dedi teyze. Buyurun dedim, binin arabaya. Onları pazara kadar götürdüm. Yolda sohbet ettik biraz. Tabii o sohbet esnasında, hani şiveden anlarsınız ya, ben memleketin Erzurum olduğunu da anladım ama yine de sordum. Amca dedim, siz nerelisiniz? Dedi ki kızım, biz Erzurumluyuz. Dedim burada ne kadar çok Erzurumlu var? Bursa'da hakikaten Erzurumlu çok fazla. Biz dedi gençken göçtük buralara ama dedi memleketten kopmadık. Gidiyoruz, geliyoruz köyümüze, ziyaret ediyoruz şehrimizi dedi. O sırada zaten yol bitti. İnşallah karşılaşırız bir kez daha dedim. Onları bıraktım, döndüm. Çok yakın zamanda olan bir durum olduğu için aklıma geldi. Bütün dadaşları selamlayalım senin vesilenle. Erzurum çok güzel memleket. İnşallah yolumuz düşer bir gün. İnşallah gideriz, görürüz, gezeriz Erzurum'u.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Erzurum ve Bingöl'de yer yer kuvvetlenebilir, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşüyor, görüş mesafesinde azalma nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabilir, dikkatli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: sevmemek.
1: Aklımda fikrimde hep sen varsın, hülyalı rüyalı gözlerin var. Çok güzel bir şarkı ya. Vallahi bize radyomuzun sesini açtırıyorsun her seferinde Mustafa abi. Kederli kederli, dertli dertli eşlik ediyoruz sana. Mustafa Keser'i geçtiğimiz bahar zamanıydı, Nisan ayında Bursa konserinde sahnede canlı canlı izledim. Daha önce de herhalde anlatmıştım bunu. Ne zaman böyle bu şarkıyı çalsam bir aşka geliyorum yani gerçekten. Hep o hali geliyor gözümün önünde. Bu şarkıyı söylerkenki hali geliyor. Sahnede bir sanatçıyı izlemek çok başka bir duygu ya. Canlı canlı orkestrasıyla birlikte gümbür gümbür böyle kusursuz bir ses duyuyorsunuz çünkü. Yani aynı şarkıları burada çalmak da bize aynı duyguları hissettiriyor. O ayrı bir şey ama konser ortamı bambaşka. Yani cebinden o kırmızı mendilini çıkarışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Yani böyle bir gerçek bir sanatçı. Her şeyi planlı programlı. Ki Mustafa Keser'deki repertuar bugün Türkiye'de bir elin beş parmağını geçmez yani. Her tarzı çok güzel okuyor. Ömrü uzun olsun. Bize bu şarkıları söylemeye devam etsin. Şimdi Müslüm Baba ile devam edeceğiz. Bir babadan oğula selam göndereceğim. Mehmet abimiz İstanbul'da, oğlu Hasan Ağrı'da. Demiş ki oğlumu selamlamak istiyorum. Ona bir şarkı rica etmek istiyorum. En kralını çalarım Mehmet abiciğim. En kısa zamanda kavuşmanız dileğiyle. İnşallah duyuyordur sevgili Hasan Kemertaş. Bugünkü resital şarkıları hem Aslan Baba'na hem de sana çalıyor. Hadi bakalım.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki.
1: Ben üzülmedim ki derken gerçekten üzülmediğini hiç ikna olamıyorum bu şarkıyı dinlerken. Azer Bülbül'ün, Allah rahmet eylesin. Sanki üzüntüsü ikiye katlanmış da stüdyoya girmiş şarkıyı öyle okumuş gibi. Üzülmedim ki derken bile aslında üzüm üzüm üzülmüş gibi. Evet, veda zamanı. Çok güzel şarkılar çaldık, selamlaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Yarın günlerden Perşembe aynı saatte Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhati olursa buluşmak üzere sevgili kralcılar. Çok güzel, çok keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin, yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar olsun. Hoşçakalın.

0: Önleme çalışması nedeniyle ulaşım NİDE yönünden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton, Nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem.

0: Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Kastrol Vecto'nun katkılarıyla hazırlanan yolculuğumuz, özellikle uzun yol kaptanlarımıza çok çok selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah güzel, keyifli bir akşam olsun. Sevgili Ahmet kardeşime bugün söz verdim, Ahmet Temur'a. O da abi akşam dinleyeceğim, hatta bütün Ümraniye'ye dinleteceğim demişti ama maalesef Ümraniye'ye dinletemiyor. Çünkü hala Üsküdar'da. O zaman Ahmet sen bugün Üsküdar'a dinlet. Ümraniye'ye de başka bir gün sözümüz olsun. Oraya da başka bir gün selam göndeririz. Sevgili Harun kardeşime de çok çok selamlarımı iletiyorum. Kralla, efsaneyle yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Aşkı oynanacak kumar mı sandın? Seni seven kalbi dertlere saldın. Nöbetçi

0: gökten bekleyene.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek.
2: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Daha önce de bu şarkıyla ilgili bir yorum yapmıştım gibi hatırlıyorum. Günaha girme benim için, yani haberimiz yok şarkısı neyse Müslüm Baba'da, günaha girme de Ferdi Baba'da benim için odur. Ama bu şarkıda yani öyle bir giriş var ki. Yani böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir tondur ya. Hilti matkap gibi geliyor vallahi. Sol kanattan geliyor. Tabi burada babanın okuyuşu da ayrı bir şey. Onu da özellikle, yani buradaki ton da öyle bir tondan, öyle bir pes tondan girmiş ki efkarlanmamanız mümkün değil. Bak.
1: Gözümde.
0: Of of of.
1: Bilmez ya.
0: Of of of of. Yani günaha girmeyi bir numaraya koyarsak eğer Ferdi Baba damarları anlamında, Seni Dilendim'i de ikinci sıraya koymamız gerekli diye düşünüyorum. Kastrol Vektör'ün katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor.
2: Nöbetçi Erdem.

uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor. Kral Nöbetçi Erdem.

Bu şarkıyı her çaldığımda bir isim aklıma geliyor sevgili kralcılar. 2021 yılında 50'li yaşların başında aramızdan ayrıldı. Çok özel bir isimdi, Oğuz Yılmaz. Sen uyurken gideceğim, bunun başka yok çaresi. Onunla özdeşleşmiş bir şarkıydı. Biz de yad etmiş olalım, anmış olalım sevgili Oğuz Yılmaz. Mekanı cennet olsun.

yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vectonlar Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

Evet, Castrol Vecton'a katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm uzun yol kaptanlarına da selamlarımızı iletelim. Sevgili Atay Kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar. Ata'dan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi yaratan, varlığından haberdar eden, hüküm ve hikmet sahibi Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: çekim gücü yüksek. Valla kendimi zor tutuyorum böyle. Üçüncü, dördüncü şarkıyı sıralamamak için. İçimden geliyor ama diyorum hatta. Sakin ol. Daha yeni başladın yayına. Ne yapayım diyorum ya, Müslüm Baba'nın çekim gücü yüksek. Rahmetle saygıyla analım. Arabesk müziğimizin krallarından. Şimdi de sanat müziğimizin paşasından, Zeki Müren'imizden bir şarkı dinleyelim bakalım. Bursa'dan servis kaptanı Naci, programını iple çekiyoruz demiş harbiden. Saati zor getirmiş. 0631 Bekir ve 5490 Nazım abim ve tüm servis şoförlerine denmiş. Trabzon'dan Ali, şömine başında. Konya Karapınar'dan Yaşar, Ferit Tokay'a. Eşim Serap'la dinliyorum demiş Yavuz, Avcılar'dan Yavuz.
1: Ben hep böyle yaşamaktan, derde çare aramaktan

dolu gecelerden, sabahlardan davacıyım. Karşılıksız sevgilerden, yalan yere yeminlerden,

yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden

Konya Beyşehir'den Yusuf, Londra'dan Levent, Gaziantep'ten ablası ve yeğeni Aliye ve bütün kralcılara demiş. İskenderun'dan Hüsnü Şahin, sevdiğim ediyor. Ordulu Koray, Tulgar ailesine. Bodrum Muğla, Cezayir'de Rıdvan Şengül'e demiş. İzmirli Çerkez kızı. Bir sevenimiz, Mahsun'un konserine gönderdiğimiz bir sevenimiz Songül. Konserden video paylaşmış, bayağı eğlenmiş demek ki. Sevindik. Bursa'dan Samet, polis ve emniyet teşkilatı üyelerine diyor. Sakarya'dan çalışma arkadaşım Nurcan abla ve Nurten ablaya demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Konya'dan Nimet, Antalya'daki eşi Mustafa'ya. Kocaeli'nden Mesut, eşi Behiye'ye. Safranbolu'dan Sedat, ailesine. Sivas'tan Murat, Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızına. İtalya'dan Hasan Gürbüz. Montella'dan kurtulduk, İtalya deyince o geldi. Valla ne ağız varmış bende de. Adamı dilime bir düşürdüm. Shootingen oldu. Geç bile kaldı, geç. Ben çoktan gördüm boş olduğunu, boş olduğunu. Birileri geç kaldı ama neyse. Zararın neresinden dönülürse. Ya bir de bayağı bir tazminat almış ya. Ya valla. Bu tazminatları niye koyuyorlar abi kulüpler? Başarılı olursan iki katını al kardeşim. Başarılı olamazsan ne tazminat vereceğim ya? Böyle saçma bir sistemde gidiyorlar valla. Yazık günah kulüplerimize ya. Adamın hiçbir icraatı yok. Bir de bir dünya tazminat aldı gitti ya. O gitti. Fenerbahçe'den giden değil mi? Mourinho efendi. Bizden birkaç tane söyle. Abi de tazminat alıyorlar abi. Koymayın abi madde. Geliyorsan çalışıyorsan çalış kardeşim. Başarılı ol, iki katını al diye madde koyun ya. Enteresan yani. Yok böyle davranmazsak gelmez. Gelmesin ya.

güzel söylemiş o yanık sesiyle. Esmiye cezaevinde Umut Ülger'e armağan edilmiş. Hollanda'dan Emine. Eyvallah.

İsim göremedim, bu mesajı geçtim. Ramazan üçlük hazırlamış. Bakayım şarkılarına. Ercan. Kütahya'da olduğum için diyor. Kütahya'dan selamlar demiş yeğeni Yasin'e, oğlu ve kızı Ahmet ve Zeynep'e.

Balıkesir Koray Taksi, Suat ve Zekai Uludağ için. Bulgaristan'dan ait eşi için.

0: Arabesk ithal yapmış Orhan Baba. Arabesk müziğinin dehası. Kral. Ne güzel söylemiş kral. Bir sevenimiz demiş ki Aziz Baba'yla konuşacağım, seni Fener'in başına getireceğim diye. Vallahi seve seve kabul ederim. Bir de tazminat istemem, derim ki başarısız olursan ben şu kadar para vereceğim diye. Tabi abi. Biraz kendine güvenini göstersin insanlar ya. Bu nedir ya? Almışlar kulüpleri eline. İstedikleri gibi oynuyorlar abi. Kazanınca para kazan, kaybedince para kazan. Kaybediyorsa takım sen de kaybet. Yok abi. Ben bu gidişata karşıyım abi. Çarşıyım, karşıyım.
1: Bu programda...
0: Eyvallah. Kayseri'den Zerrin Cezaevindeki eşi Taner'e armağan etmiş. Akhisar Zeytinova'dan Hafize. Eyvallah. Biga'dan Ömer. İzmir Tire'den Ali. Eşi Sara için. Muhammed, sevdiği insana. Bursa Kestel'den Hasan üçlük demiş. Üçlüklerim var bayağı. Birazdan yapacağız. Mustafa Şahin armağan edilmiş. 21-74'ü süren Samet dayımıza denmiş. Erdek'ten Ali. Herkese armağan etmiş, eyvallah, selamlarını göndermiş. Denizli'den Hüseyin. Avusturya'dan Emel.

Almanya'dan Tayyar Yiğit tüm Kamanlılara özellikle Hamit köyüne armağan etmiş. Manavgat'tan Engin. Nöbette olan Nebi Yavuz, Mustafa Musa arkadaşlarına. Hamburg'dan uzun yol kaptanı, canından çok sevdiğim Altan'a demiş. Kim demiş? Filiz. Ankara'dan Sacide, Giresun Espiye Cezaevindeki Sefa ve arkadaşı Şükriye. Ankara Keçiören'den Bünyamin, Müslüm Baba'dan. Bursa Nilüfer'den Cengiz, eşi ve ailesine. Enes Akın, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden muhtarımız İbrahim Halil Dağ ve yardımcısı Şevval Güzel'e. Almanya'dan Erkan, arkadaşları Mehmet, Semih ve Metin'e. İzmir'den şu an yolda olan Onur için demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Mersin Çamlıyayla'dan Ahmet Özdemir ailesi.

Nasıl güzel bir ses, yazık oldu güllümüze. Kayseri'den Meryem selamlarını göndermiş. 15-17 yayınlarını özledik demiş. Kayseri'den Serkan. 27'se 3925 aracımdaki yolcular demiş Gaziantep'ten Mehmet. Çankırı'dan Mehmet. Çankırılı hemşehrilerin tüm sevdiklerine bir de ona demiş. Kütahya Simav'dan Oktay. Eyvallah Oktay. Ordu Korgan'dan Aziz Vural. Selamlarını göndermiş. Mehmet. Cezaevindeki Nihat Karaçelik kardeşine. Abicim annemle bugün de radyoda dinlemedeyiz demiş. Ela. Annesini armağan etmiş. Bir de resim paylaşmış. Ne güzel radyom var Ela. Bu sene yazın ben de bir radyo aldım köyde. İspir'de memlekette. Ya şimdi araçta her zaman her yerde açamıyorsun. Ben dedim seyyar radyomuz olsun böyle piknikte, denizde, gezerken falan. Turist Ömer gibi elde. USB girişi de var. İstediğim zaman da takıyorum böyle sevdiğim şarkıları. Keyfimce dinliyorum. Benim radyom da güzel yani.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.
2: Atadan Müzik Ziyafeti.

0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Mevlüt, Mevlüt, Eyüp Sultan'dan Mevlüt. Nasılsın Mevlüt?
1: Teşekkür ederim Batu abi, sen nasılsın?
0: Sağ, iyiyim. Sağ olasın. Mevlüt demiş ki, Müslüm Baba gibi sana da hayranım demiş. Mesajında.
1: Aynen öyle abi.
0: Eyvallah. Mevlüt diyor ki, yıllarımız beraber geçti diyor. 33 yıldır dinliyormuş sevgili Mevlüt. Maşallah. Mevlüt, yüreğine sağlık. Evet, bakayım, az kalmış doğum günümüzü kutlamaya. 8 günümüz kalmış. 8 gün sonra 33 yılı bitirmiş olacağız. Vay maşallah.
1: Maşallah var ya. Ya. Gençliğimiz bitti abi ya.
0: Vallahi. 33 yıl bitecek. 34. yılı adım atacağız. 8 gün sonra 16'sında yani. Allah o günü...
1: O zamanlar lise okuyordum abi.
0: Evet. Lisede bir başladık diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi
1: abi
0: çalışıyoruz. Yine dinlemeye devam. Kaça kadar mesai Mevlüt?
1: Abi sabah 4'e kadar çalışıyorum.
0: Hep böyle mi yoksa değişiyor mu vardı ya?
1: Emekli olana kadar bu şekilde. Yani 6-7 ayım var abi.
0: Ha.
1: 6 ay gece.
0: Dişimi sıkıyorum diyorsun.
1: Aynen öyle abi. İş yok, yokluk var.
0: Alıştın mı peki gece çalışmayı? Zordur çünkü.
1: Yok, çalıştım, çok çalıştım abi.
0: Evet.
1: O yüzden zorlanmıyorum gecede.
0: Evet. Çalışkan adamın hali başka oluyor tabii. Tembel insan hali başka, çalışkan adamın hali başka.
1: Evet abi.
0: Eyvallah. Mevlüt, üçlüğün başladı. Birkaç gündür kovalıyordum bu üçlüğü, bugüne kısmetmiş diyelim.
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum Ata abi.
0: Eyvallah. Eyüp Sultan'dan Mevlüt, üçlüğüm diyerek şarkılarını sıralamışsın. Mesajın kısa ve net. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen. İmzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tüm Kral Efendi dinleyicilerine hediyem olsun. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: bir haykırıştır arabesk. Bir haykırış bu şarkı. Ne güzel söylemiş kibariyemiz.
1: Senin kadar kimse.
0: Üçlü tamamladık.
1: Sen mi yalan?
0: Dönelim yine mesajlarımıza, okuyabildiğimiz kadarıyla. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla, tabii az bir zamanımız kaldı. Mert Erdem Muzaffer, İstanbul Mert Erdem Muzaffer, Müslüm Baba'dan diyor. Bursa'dan Uğur. Üçlüyü hazırlayan arkadaşa çok teşekkür demiş, yüreğine sağlık. Üçlüyü kabul ettiğin için sana da teşekkürler demiş, eyvallah. Yolculuk sizinle harika demiş. Kim demiş? Bursa Başköy'den Mesut. Hüsamettin Oğuzhan, Hürkan Erdem. İstanbul'dan Ahmet, Kayseri Bünyan Cezaevindeki abisi Oğuzhan'a. Aydın Cine Cezaevindeki Buhran Güne. Armağan ediyorum demiş. Kim demiş? Şahin.

Metin Şahin bir şarkı rica etmiş. Muş Varto'ya armağan etmiş. Alanya'dan Reyhan Zara'dan bir şarkı. Eren Konya'da dinliyorum demiş. Ferdi Baba'dan sevdiğini armağan etmiş. Kütahya Gediz'den Hasan. O da radyosunun resmini paylaşmış. Arkadaşı Gökhan et yemeze. Karasu'dan Hatice Geyve Cezaevindeki sevdiği Sedat'a. Taylan can dostum kardeşim Enes'e. Akçakoca'dan Çağlar.

Almanya'dan Atanur Türkiye'deki dostlarımıza ve Adem'e demiş. Ferdi Baba'dan demiş. Kocaeli'nden Emre. Bugün doğum günü olan Çitlenbik İrem kardeşim ediyor. Şahin bir şarkı rica etmiş. Tuzla Sahil Taksi Etem. Eşi Melek Oğullar Ercan Berk ve Mustafa'ya. Bursa'dan Eyüp kendisini armağan etmiş. Yaren Karayel Bursa'dan selam olsun demiş. Malatya türküsü için teşekkür etmiş Fadi.

Giresun Güce'den Orhan Öztürk tüm kralcılara selam demiş. Gaziantep'ten Levent.

0: geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek. Maşallahınız vardı mesajların ama. Zahiden sürenin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği yakın akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

İyi geceler Kadirhan, Almanya'dan Cemal ben, eşim Nilüfer, çocuklarım Tekin ve Okan'la seni dinliyoruz demiş. Yine Uşak'tan gelen bir mesajımız var. Sevgili Mahmut, Kadirhan hoş geldin, sefa getirdin. Sıradaki şarkıyı Kral ailesine ve canım eşim Funda'ma armağan edersen mutlu olurum diyor. Edirne Keşan'dan bir mesajla devam edelim. Serdar, seni ve tüm sevdiklerimi selamlıyorum. Özellikle Faruk Özcan'a da sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Mesaj trafiğimiz oldukça yoğun. Sevgili Gökberk Gökdemir'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Ankara Eryaman'dan seni dinliyoruz. Özellikle arkadaşlarım Galip ve Ali'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda birlikte seni dinliyoruz demişler. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: sevince. Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

0: Siirt'ten sevgili Ender'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinlemekteyiz. Arkadaşım Kartal, aşkı Demet ve arkadaşları Gülçün ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Ender ve arkadaşlarına da selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Gerek sesli mesajlarınızı gerek yazılı mesajlarınızı saat 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Kadirhan hoş geldin demiş, nasılsın Samsun'dan Muharrem? Şu an seni tek dinliyorum diyor. Sabah 5'te işe gideceğim ama senin sesini duymadan yatmak istemedim demiş. Eksik olmasın sevgili kralcımıza da selam olsun. Hayırlı geceler Aydın Buharkent'ten Mustafa. Yine Antalya'dan Ankara'ya gitmekteyiz. Tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Zonguldak'tan deyiz şu anda. Ali dayımla beraber seni dinliyoruz. Onlara ve Caner abiye sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Kadirhan hoş geldin, seni dinliyoruz. Bugünkü şarkıları bana da armağan edersen mutlu olurum demiş Fatma Yıldırım Yalova'dan. Evet devam edelim. Sevgili Kadirhan, öncelikle iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden, İstanbul'dan Esin'den bir mesaj. Adana'dan Azim'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni çalışıyoruz, çalışırken dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Hayırlı geceler, gece vardiyasında sizleri dinliyoruz. Tüm çalışanlara özellikle Mustafa'ya ve Atılgan'a kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize armağan edersen mutlu olurum diyor. Murat Yılmaz Almanya Mülheim'den göndermiş bu arada bu mesajı. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor Konya'dan Figen. Seni dinlemekteyiz. Eşime, gurbetteki çocuklarıma ve nöbetteki yeğenim seni dinlemekte. Ona da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

0: Evet, Castrol Vecton sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlarımız gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Kanada'dan Gülden'den gelen bir mesajımız var. Can yoldaşım, eşim Haluk, biricik kızım ve biricik oğlumla seni dinliyoruz demiş. Kütahya Gediz'den yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Gece vardiyasında çalışan bütün arkadaşlarıma gelsin diyor Sinan Akay. Kolaylıklar diliyoruz. Adana'dan gelen bir mesaj. Gül, seni dinliyorum, çok sevdiğim aşkım Ziya için diyor. Trabzon'dan, Akçabat'tan Ali, şu anda gece mesaisindeyiz demiş. Özellikle Serdar'a ve Miraç arkadaşıma gelsin. Aynı zamanda gece çalışan herkese selamlarını iletmiş kralcılarımız. Bizden de onlara selam olsun. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Selam Kadir Han. Ben İskenderun'dan Hüsnü Şahin. Sıradaki şarkıyı yeğenim Berra için istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, bizler teşekkür ediyoruz. Selam olsun hem kralcımıza hem yeğenine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Son bir sesli mesaj.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sevgili Kadirhan. Ben Sakarya'dan tır şoförü Mehmet Akar. Sıradaki parçayı bütün kralcılara ve yol şoförlerine gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum.

Evet, Castrol Vectron sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken bu arada sevgili Bahattin abimiz ulaştırmadan, NTV ulaştırmadan Bahattin abimiz de şu anda yolda bizleri dinlemekte. Selam gönderelim hem Bahattin abimize hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm yolda olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Hüseyin Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan hayırlı geceler İzmir'den. Şu anda oto transfer işi yapıyoruz demiş. Sıradaki şarkı İstanbul'da. Şu anda seni dinlemekte olan Mustafa Toy dayımı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Evet, iyi geceler Kadirhan diyor. Bilecik Söğüt'ten Dündar uyarlar. Gece vardiyasında çaldığın şarkıları tüm operatör arkadaşlara armağan ediyorum demiş. Bu arada Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Yine İdris'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Ankara Etimesgut'ta İdris Özdemir gece çalışan kralcılarımızdan. Bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Emel Küçük'ten bir mesaj. Seni dinliyorum, hayırlı geceler Kadirhan diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Semra Yıldız Amerika'dan, New York'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Kastamonu'dan Nebahat sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Sinan Özen'den bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun bu arada. Evet, iyi geceler Kadirhan diyor. Gece vardiyasındayız. Bütün bölüm seni dinliyor. Sıradaki şarkı tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin demiş. Batıkan'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem arkadaşlarına da selamlar. Evet, iyi yayınlar Kadirhan abi. Şu anda İspanya'dan Fransa'ya sefere doğru yol almaktayım demiş. Yolculuğumda bana eşlik eden emekli polis Kenan abime de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Onur Pembe, yol açık olsun. Son bir mesaj Sercan. İyi ki varsın Kadirhan abi diyor. İyi ki sizler de varsınız. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum demiş. Sercan'a da selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Evet, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı dinledik. Sevgili Kadirhan, Sivas'tan Murat ben. Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızıma gelsin. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Kolay gelsin Kadirhan diyor. İstanbul'da havalimanında çalışıyorum. Zübeyde ben arkadaşlarla seni dinlemekte izlemiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Hayırlı geceler Kadirhan. Bursa'dan yazıyorum. İsmim Muhittin diyor. Yine selamlar, kolay gelsin. Bütün kardeşlerime selam olsun demiş. İzmit'ten Gökhan Taşdelen, Gökmen Taşdelen. Bizden de ona selamlar. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Kız arkadaşım Esra ile seni dinliyoruz diyor İbrahim. İstanbul'dan Fatih, bugün sevdiğimden ayrılmak zorunda kaldım. Sizden bir şarkı armağan etmenizi istiyorum diyor. Sevgili kralcılarımız, bazen bazı ayrılıklar sevginin gücünü de gösterir. O yüzden her ayrılık sonsuza kadar sürmez. Sevgili kardeşimin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, İstanbul'dan gelen bir mesaj. Yeliz, şu anda sevdiklerimle seni dinliyorum diyor. Yine Kadirhan, ben Kartal. Sıradaki en güzel şarkılar şu anda seni dinleyen İsmet'e, Gülçin'e ve çok sevdiğim Demet'e gelsin demiş. Siirt'ten göndermiş bu arada bu mesajı. Sivas'tan Orhan Çelik'ten bir mesajımız var. Eşi Havva ile beraber bizleri dinlemekte. Yine Kütahya Gediz'den Süleyman, canım arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bursa'dan Neşe Gülenç, eşim Turgay Gülenç'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Ankara Elmadağ'a selamlar iletelim Fırat'a, eşime ve çocuklarıma gelsin diyor. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bandırma'ya tekneyle seyir halindeyim demiş Burak Kaptan, Abidin Şengöz, Ali ve Fatih'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz demiş sevgili Burak. Hem onlara hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Ankara'dan Kaptan Onur, şu anda seni dinliyorum, tüm kaptanlara gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim yolda olan kralcılarımıza, bir kez daha selam olsun. Kadirhan Sakarya'dan Zuhal, memleketim Nevşehir'de şu anda çalışmaktayız, seni 4'e kadar dinliyoruz demiş. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. İpsala'dan Fatma'dan gelen bir mesajımız var. Bugün canım kızım Merve'nin doğum günü, bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Merve'nin aynı zamanda doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Kadirhan, şu anda seni dinliyorum. Operatörüm demiş. Bozüyük'ten yazıyorum. Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Esin için ve tüm meslektaşlarım için de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diye gelen bir mesaj Ömer'den. Kolaylıklar diliyoruz sevgili Ömer'e de. İyi geceler Kadirhan, seni her gece dinliyorum, her yayınında mesaj gönderiyorum. 21 sene önce kaybettiğim aşkıma kavuştum. Aslı'dan Metesine sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Tekirdağ Çorlu'dan, İzmir Torbalı'dan Beyhan Gece Vardiyası'nda arkadaşları Halime ile beraber çalışırken bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine İzmir Bergama'dan gelen bir mesaj. Kolay gelsin Kadirhan, tüm gönül dostlarına selam olsun diyor. Nafi Olca. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı yayınlar. Çerkezköy'de gece vardiyasında çalışan biricik Fatma ablama bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz. Şu anda seni dinlemekteyiz diyor Kübra. Kübra ve Fatma ablasına da selam olsun. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan. İlaç.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektol'la Kadirhan devam ediyor.
2: Kadirhan.

02.22 yaptık saatlerimizi. Castrol Vectron sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Bu arada özellikle uzun yol kaptanlarımızın yol anılarını, yol hikayelerini merak ediyoruz. Castrol Vectron sponsorluğunda biliyorsunuz özellikle uzun yol kaptanlarımızın yol hikayelerini salı ve cuma geceleri paylaşıyoruz. Yol hikayesi olan kralcılarımız, uzun yol kaptanlarımız 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarını bizlere ulaştırabilirler. Dediğim gibi salı gecesi ve cuma geceleri yol hikayelerimizi paylaşıyoruz dedikten sonra gelen mesajlarımıza devam edelim. İzmir'den Selçuk'ta gece vardiyasında olan özel güvenlikler olarak seni dinliyoruz diyor. Murat Tunç'tan gelen bir mesaj. 2021 yılında aramızdan ayrılan babama sıradaki şarkı demiş. Mekanı cennet olsun inşallah. Sevgili kralcımıza da sabır dileyelim. Evet, şu anda seni dinliyorum diyor İstanbul'dan Onur. Abim Göksun için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Elif. Kadir Han'ın yayınlar Cihan. Güzel Çamlıca'dan gelen bir mesajımız var. Mustafa'ya sıradaki şarkı armağan ediyoruz. Onu çok sevdiğimizi söylersen seviniriz demiş Burak'tan gelen bir mesaj. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Birazdan Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

12.37 yaptık saatlerimizi. Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Hem Instagram hesabım üzerinden hem WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili kardeşim, çalışma mesai arkadaşım Star TV'den Arda Şensoy da şu anda gece mesaisinde çalışıyor kanalda. Bir taraftan da bizleri dinlemekte. Selam olsun sevgili kardeşime ve tüm sevdiklerine. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz Arda'nın. Ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Az evvel Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın paylaşacağımızı belirtmiştim. Sözüm vardı kralcılarımıza. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Bedirhan'dan gelen bir mesajımız var. O da şu anda bizleri Kocaeli İzmit'te takip etmekte. Mehmet Sinan Bilir'e, Fener Yılmaz'a selamlar göndermek istiyorum Kadirhan abi demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Yine gelen mesajlarımızdan Enes Demir'den bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum tüm sevdiklerime ve sevenlerime. Aracılığında selam olsun diyor. Ramazan'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. Eksik olmasın. Hayırlı geceler. Şu anda Almanya'dan sizleri takip etmekteyiz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin. Almanya Frankenberg'den Hasan Yeter. Ümit Besen'den bir şarkı istiyor. Eşim Deniz, çocuklarım Burak ve Gözde'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyor. Murat Köşk, az evvel paylaşmıştık. Bir bakım merkezinde şu anda çalıştığını belirtiyor. Sıradaki şarkıyı tüm vardiya arkadaşlarıma armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadir Han demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Dediğim gibi artık birazdan gecenin son gelen mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: Avusturya'dan herkese sevgiler, selamlar. Şu anda Eyüp Çetin ve Mahmut Çetin olarak arabayla yoldayız. Bu yollar siz olmadan çekilmez. İyi ki varsınız. Kral FM dinleyerek yolumuza devam ediyoruz. Herkese çok selam göndermiş Eyüp ve Mahmut'a. Aynı zamanda gurbette olan tüm kralcılarımıza bizden de selam olsun. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi. Sakarya'dan Hakan Kayhan ben. Gece mesaisindeyiz diyor. Ekip arkadaşlarımla her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz demişler. Eksik olmasın. Çalışma arkadaşlarına ve sevgili kralcımıza da selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. Ankara'dan Emre'den gelen bir mesajımız var. Muğla'da olan canımdan çok sevdiğim Aysun'um için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Evet, final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Bu arada bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber, nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.